verdiği Johann Sebastian Bach'ın Füg Sanatı adlı serisini içeren 23 Ağustos 2025 tarihli resitali ile başlıyor. Tamamlanmamış ve enstrümanı belirtilmemiş bir müzik eseri olan Füg Sanatı dizisi, bestecinin hayatının son 10 yılında yazılmış. Her biri ana temanın bir varyasyonunu kullanan ve re minör tonunda 14 fügle 4 kanondan oluşan eseri dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın Füg Sanatı serisini piyanist András Schiff'in 23 Ağustos 2025 tarihli Ristel kaydından dinlediniz. Programımız Johann Christian Bach'ın flüt, oboa, keman, viola ve sürekli bas için Opus 11 Sol Majör 2 numaralı kantatesi ile devam ediyor.

Johann Christian Bach'ın flüt, oboa, keman, viola ve sürekli bas için Opus 11 Sol Majör 2 numaralı kentetini Les Adieux topluluğundan dinlediniz. Graham Köhne'nin üyesi olduğu Gitar Trek topluluğu için bestelediği Sabah Yıldızı başlıklı eseri var sırada.

Avustralyalı gitarist ve besteci Graham Köhne'nin 1989 tarihli Sabah Yıldızı başlıklı eserini Gitar Trek topluluğundan dinlediniz. 1974 doğumlu kemancı ve besteci Helena Winkelmann'ın iki blok flüt ve yaylılar için kaleme aldığı konçertoyla devam ediyoruz.

Helena Winckelmann'ın iki blok flüt ve yaylılar için 2018 tarihli konçertosunu Camerata Variabile Basel topluluğundan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Bach ailesinin 18. yüzyıl temsilcilerinden Johann Ernst Bach'ın kaleme aldığı bir motetle sona eriyor.

Johann Ernst Bach'a ait motedi solistler ve Hermann Max yönetimindeki Rheinische Konterei Vokal Topluluğu'yla Das Kleine Konser Çalgı Topluluğu'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Fagot repertuarının en önemli eserlerinden Wolfgang Amadeus Mozart'a ait Köhel 191 Si bemol majör fagot konçertosuna ve Edward Elgar'ın orkestra repertuarlarında sıklıkla tercih edilen Opus 20 yaylı çalgılar için serenadını

3. bölümüyle piyano repertuarının en zor eserlerinden biri olarak ünlenen Gaspard de la Nuit başlıklı süitini 1983 doğumlu Rus piyanist Anna Vinitskaya seslendiriyor.

Maurice Ravel'in Gaspar de la Nuit adlı solo piyano süitini Anna Vinitskaya'dan dinledik. Aynı zamanda bir oboa sanatçısı ve piyanist olan İngiliz besteci Ruth Gibbs'in 10 nefesli çalgı ve perküsyon için Opus 73 Sinfoniye tasıyla devam ediyoruz.

Ruth Gibbs'in 1989 tarihli Opus 73 senfoniyettasını Jonathan Bloxham yönetimindeki BBC Ulusal Galler Orkestrası sanatçılarından dinlediniz. Mozart'ın bir nefesli çalgı için yazdığı ilk konçerto formundaki eseri olan Köhel 191

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 191 Si bemol majör fagot konçertosunu solist Audun Halvorsen ve Norveç Radyo Orkestrası seslendirdi. Polonyalı Handel olarak anılan barok dönem bestecisi Grzegorz Gerwazy Gorzycki'ye ait dinsel bir eserle devam ediyoruz.

Polonyalı barok dönem bestecisi Grzegorz Gierwasi Gorzycki'ye ait dinsel eseri Marek Toporowski yönetimindeki Sine Nomine Oda Korosu ve Concerto Palocco topluluğu seslendirdi. Edward Elgar'ın 1892 yılında kaleme aldığı Opus 20 yaylı çalgılar için serenadı var sırada.

Kleogold yönetimindeki Kraliyet Akademisi solistleri Edward Elgar'ın Opus 20 Yaylı Çalgılar için serenadını seslendirdi. Programımız Franz Liszt'in Luise Himmel Meine Seele başlıklı liedinin solo piyano transkripsiyonu ile devam ediyor. Sylvain Dufresne'in yorumuyla dinliyoruz.

Franz Liszt'in Le Zehimmel Mainese ile başlıklı liedinin solo piyano düzenlemesini Sylvain Dufin yorumladı. Geç romantik dönemin Fransız kadın bestecisi Melanie Bonnet'in orkestra için Opus 48 2 numaralı oryantal süitinden bölümler var sırada.

Fransız besteci Melanie Bonin'in 1900 yılında kaleme aldığı Opus 48 Oriental Suite'inden bölümleri Rumon Gamba yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok dönemden Henry Purcell'a ait Si bemol majör 2 numaralı sonatla devam ediyoruz.

Alexis Kosenko yönetimindeki Les Ambassadeurs topluluğu, barok dönemin İngiliz bestecilerinden Henry Purcell'a ait Si bemol majör 2 numaralı sonatı seslendirdi. Romantik dönemin kontrabas virtüözü, orkestra şefi ve bestecisi Giovanni Bottesini'nin Tarantella adlı eseri var sırada.

Romantik dönem bestecisi Giovanni Bottesini'nin Tarantella adlı eserini kontrabasta Gary Kerr ve piyanoda Herman Lewis'ten dinledik. Programımız RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'nın seslendireceği Otto Nicola'ya ait Windsor'un Şen Kadınları Operası'nın uvertürüyle sona eriyor.

0: Otto Nicolai'nin Windsor'un Şen Kadınları başlıklı operasının uvertürünü Marco Münih yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani ile Hürmüz'deki son durumu ele aldı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaçan zanlıyla birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep'te Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik suçlarını kapsıyor. Antalya'da bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyen ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, Amerika şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail, Gazze'de bir kafeye insansız hava aracıyla saldırdı. Biri çocuk, 6 Filistinli öldü. 12'den fazla kişi yaralandı. İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail ordusu, Ramallah kentinin güneyindeki Amari mülteci kampına baskın düzenledi. Biri çocuk, 2 Filistinli yaralandı. İsrail unsurları ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Nebatiye vilayetindeki stratejik Ali et-Tahir tepeleri de hedef alındı.

Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yaptığı füze saldırısında da 10 kişi hayatını kaybetti. Savaşın şiddeti diplomatik görüşmeye de yansıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Belçikalı mevkidaşı Kiev'deki bir sığınakta görüştü. Haberleri sunduk.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

James Hewitt'in Re Minör Medley adlı orkestra için uvertürünü dinlediniz. Patrick Galois yönetimindeki Finlandiya Senfoni Orkestrası seslendirdi.

Jean Balthasar Trickler'ın Opus 2 3 numaralı sol majör violonsel konçertosundan bölümler dinlediniz. Viva Musica Oda Orkestrası seslendirdi. Solist ve şef Alexander Rudin'di.

Johann Wilhelm Wilms'in Mi Majör Orkestra için konser uvertürünü dinlediniz. Ivan Reposiş yönetimindeki Münih Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi.

Christian Westerhoff'un 3 numaralı Do majör viola konçertosundan bölümler dinlediniz. Andreas Hotz yönetimindeki Osnabrück Senfoni Orkestrası seslendirdi. Solist Barbara Buntrock'tu. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Semahat Şallı ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak

tahtı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarını sizlere sunduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası kurulduğundan bu yana dünya çapında pek çok tanınmış solisti ağırlamış bir orkestra. 27 Nisan 2023 tarihli konserinde de yine oldukça tanınmış bir klarnet sanatçısını Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo klarnet sanatçısı Wenzel Fuchs'u ağırlamıştı. Avusturya kökenli sanatçı henüz 19 yaşındayken Viyana Operası'nın solo klarnet sanatçısı olmuş, ardından Viyana Radyo Senfoni Orkestrası'nın solo klarnetçiliğini de kazanmış. Günümüzde ise Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solo klarnet sanatçılığını sürdüren sanatçı, ayrıca eğitimci yönüyle de ön plana çıkıyor. Berlin Filarmoni Orkestra Akademisi'ndeki eğitimciliğinin yanı sıra Hans Eisler Müzik Okulu'nda, Japonya'daki Sakyu Müzik Üniversitesi'nde ve Şangay Konservatuvarı'nda da dersler veren sanatçı, ayrıca dünyanın dört bir yanında ustalık sınıflarıyla genç klarnetçilere ışık tutuyor. Avusturya Bilim ve Sanat Bakanlığı ödülüne de sahip olan Wenzel Fuchs, solistlik kariyerinde de oldukça önemli orkestralarla çalışmış. Şimdi sanatçının yorumuyla Karl Maria von Weber'in bir numaralı klarnet konçertosunun ilk bölümünü dinleyelim. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Alessandro Bonato yönetiyor.

Carl Maria von Weber'in 1. Klarnet Konçertosu'nun ilk bölümünü dinledik. Klarnet sanatçısı Wenzel Fusa, Alessandro Bonato şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Weber'in bu eseri solo klarnet edebiyatının köşe taşlarından biri kabul ediliyor. Eserin yazım öyküsü de hayli ilginç. Besteci 1811 yılının baharında Münih'e yaptığı ziyaret sırasında dönemin efsanevi klarnet virtüözü Heinrich Baiermann ile tanışır. Baiermann, o yıllarda klarnet tekniğinde bir devrim yaparak kamışı o zamana kadar olduğu gibi üst dudağına değil, alt dudağına temas edecek şekilde çalmakta ve bu sayede o döneme kadar duyulmamış genişlikte bir dinamik yelpaze ve kadifemsi bir ton elde etmektedir. Weber bu virtüözlükten ve klarnetin sunduğu dramatik ifade imkanlarından o kadar etkilenir ki, Baviera Kralı 1. Maximilian'ın siparişi üzerine 1. Klarnet Konçertosu'nu yalnızca birkaç hafta içinde yazıp bitirecektir. Ve Baiermann'ın yumuşak kadifemsi tonu ve tekniği tüm dünyayı o kadar etkiler ki yavaş yavaş tüm ekoller klarnet ağızlıklarını ters çevirerek bu yeni tekniğe geçerler. Günümüzde tüm klarnetçiler klarnetin kamışını üst dudaklarına değil alt dudaklarına gelecek şekilde çalmaktadır. Müzik dünyasında bu eserle ilgili en ilgi çekici tartışmalardan biri de notasının günümüze ulaşan farklı versiyonları. Weber eserin özgün el yazmasında solo partiyi oldukça sade bırakmış. Dostu Baiermann'ın icra sırasında kendi süslemelerini, dinamik geçişlerini ve kadanslarını eklemesine izin vermiş. Hatta günümüzde sıklıkla dinlediğimiz gelenekselleşmiş icraların birçoğu Weber'in orijinal solo partisinden ziyade Baiermann ve oğlu Carl Baiermann'ın sonradan şekillendirdiği haline dayanıyor. Eserin az sonra sunacağımız ikinci bölümü, ilk bölümün karanlık ve dramatik atmosferine tam bir tezat oluşturuyor. Do majör tondaki bu bölüm, Weber'in opera besteciliği yönünü açığa çıkaran adeta bir bel canto aryası niteliğinde. Klarnetin uzun, şarkı söylercesine ilerleyen melodisine eşlik eden diğer üflemeli çalgılar, bölüme pastoral bir doku kazandırıyor. Şimdi klarnet sanatçısı Wenzel Fuchs'tan, Carl Maria von Weber'in 1. Klarnet Konçertosu'nun 2. bölümünü dinleyelim. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı Alessandro Bonato yönetiyor.

Carl Maria von Weber'in bir numaralı klarnet konçertosunun ikinci bölümünü Wenzel Fuchs'tan dinledik. Sanatçıya Alessandro Bonato şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Konçertonun rondo formundaki son bölümü ise karanlık ve dinginlik safhalarının ardından gelen parlak bir çözülme gibi. Fa majör tondaki bu final, Weber'in opera ve tiyatro müziğindeki mizahi ve canlı karakter yaratma becerisini de yansıtıyor. Dönemin teknik sınırlarını zorlayan hızlı arpejler, artikülasyon oyunları ve ritmik canlılık eseri şenlikli bir noktaya taşıyor. Şimdi klarnet sanatçısı Wenzel Fuchs'tan Carl Maria von Weber'in birinci klarnet konçertosunun son bölümünü dinleyelim. Sanatçıya Alessandro Bonato şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Carl Maria von Weber'in bir numaralı klarnet konçertosunu Wenzel Fuchs'tan dinledik. Sanatçıya Alessandro Bonato şefliğindeki Bursa Bölge Devlet

Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Konserde sanatçı dinmeyen alkışlar sonrasında orkestra eşliğinde Michel Mangani'nin Albümden Bir Sayfa isimli eserini seslendirdi. Çalarken hepimizi hayatımızdan, geçmişimizden melankolik anılara götüren bu güzel eseri dinleyelim şimdi. Benzel Fuhs seslendiriyor Albümden Bir Sayfa.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın 27 Nisan 2023 tarihli konserinden solist Wenzel Fuchs'un seslendirdiği Bis eseri albümden bir sayfayı dinledik. Ve bu güzel eserle de programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmak dileğiyle programı hazırlayıp sunan ben Burç Balcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve bu konserlerde görev alan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımızda Hikmet Şimşek yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendireceği eserlerle başlıyoruz. Korodan ilk olarak Brahms'ın Altın Biriz adlı eserini dinliyoruz.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu şimdi de Bujor Hojnik yönetiminde John Stefani'nin Guguk adlı eserini yorumluyor.

Çok sesli koroyla beraberliğimiz Elnara Kerimova yönetiminde devam ediyor. Koromuz Thomas Morley'in Shoot False Love adlı şarkısını seslendiriyor.

Programımızda şimdi de düzenlemesini Murat Akçay'ın yaptığı Anadolu ilahilerini dinliyoruz. Kasideler Bilal Demir Yürek, tenor solo Cem Buğdaycı.

Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu son olarak sözleri ve düzenlemesi Zafer Sağlıksever'e ait Neler Söyledim Eşkin İçin adlı eseri seslendiriyor. Koroya flüt sanatçısı Çağlayan Karakelle ve gitar sanatçısı Murat Yücel eşlik ediyor.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar ve spikeriniz ben Gülden Özel, iyi günler dileriz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda 19. yüzyılın o görkemli ve meraklı atmosferine, romantik egzotizmin kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. O dönem Avrupa'sı için uzak sadece coğrafi bir terim değildi. Alışılmadık ritimler, bilinmeyen armoniler ve gizemli bir ötekinin sesiydi. Besteciler modernizmin eşiğinde yeni teknikler ararken Orta Doğu'dan Asya'ya, Akdeniz'in sıcak kıyılarından Macar kırsalına kadar uzanan geniş bir coğrafyanın seslerini keşfe çıktılar. Bu keşif yolculuğunun en parlak, en karizmatik ve belki de en kozmopolit figürlerinden biri kuşkusuz Pablo de Sarasate'ydi. Pamplona'nın dar sokaklarından çıkıp Paris'in en seçkin salonlarına, hatta Sherlock Holmes'un hayranlığını kazanacak kadar popüler kültürün zirvesine tırmanan bu dahi kemancının hikayesini, onun doğu ve egzotik tınılarla kurduğu o tuhaf ama büyüleyici bağ konuşacağız. Şimdi Sarasate'nin Danzas Espanolas eserinden Vito ve Habanera bölümlerini piyanoda Peter Schmalfus eşliğiyle Aaron Rosen'dan dinleyeceğiz.

Sarasate'nin Danzas Espanolas eserinden Vito ve Habanera bölümlerini piyanoda Peter Schmalfus eşliğiyle Aaron Rosant'tan dinledik. 1844 yılında İspanya'nın Bask bölgesinde bir bando şefinin oğlu olarak dünyaya gelen Sarasate, daha 5 yaşındayken babasının çalamadığı pasajları zahmetsizce çalarak dehasını ilan etmişti. Henüz 11 yaşındayken eğitim için Paris'e giderken yolda annesini bir kalp krizi sonucu kaybetti, kendisi ise koleraya yakalandı. Paris Konservatuarı'na ulaştığında sadece bir yetenek değil, aynı zamanda hayata tutunmaya çalışan bir çocuktu. Burada hocası Allard'ın gözetiminde hızla yükseldi. Ama Sarasate'yi asıl farklı kılan kemanındaki o tereyağı gibi akıcı tonu ve en zor pasajları bile sanki hiç çaba sarf etmiyormuş gibi çalmasıydı. Onun bu çabasız mükemmelliği sahnedeki markası haline geldi. Şimdi Sarasate'nin Kapris Bask eserini piyanist Itamar Golan'ın eşliğiyle Maria Duenas'tan dinleyeceğiz.

Sarasate'nin Kapris Bask eserini piyanist Itamar Golan'ın eşliğiyle Maria Duenas'tan dinledik. Sarasate bir İspanyoldu, ancak onun İspanyol danslarını ele alışı bir Parislinin gözünden miydi, yoksa gerçek bir yerelin mi? Onun yaşadığı dönemin Paris'inde İspanyol kültürü egzotik kabul ediliyordu. Bizet'in Carmen'i, Lalo'nun Sinfoni Espanyolası bu modanın ürünleriydi. Sarasate Paris'te eğitim görmüş, James McNeill Whistler gibi ünlü ressamlarla dostluk kuran son derece modern bir dünya vatandaşıydı. Kendi eserlerinde, örneğin 1883 tarihli meşhur Carmen Fantasy'de Fransız besteci Bizet'in zaten egzotikleştirerek sunduğu melodileri kullandı. Aragonaz, Habanera ve Seguidilla gibi dansları kemanın teknik sınırlarını zorlayarak glissandolar ve armoniklerle süsleyerek yeniden yarattı. Burada ilginç bir paradoks var. Sarasate bir İspanyol olarak kendi kültürünü Paris'in o dönem sevdiği o yabancılaşmış ve süslü haliyle dünyaya pazarlıyordu. Ancak bir farkla, o dansların bölgesel karakterlerine Avrupalı meslektaşlarından çok daha derinlemesine hakimdi. Şimdi Sarasate'nin Carmen Fantasy eserini Lawrence Foster yönetiminde Royal Filarmoni Orkestrası'nın eşliğiyle Itzhak Perlman'dan dinleyeceğiz.

Sarasate'nin Carmen Fantazi eserini Lawrence Foster yönetimindeki Royal Filarmoni Orkestrası'nın eşliğiyle Itzhak Perlman'dan dinledik. Sarasate'nin egzotizm yolculuğu sadece İspanya ile sınırlı kalmadı. 1878 yılında Leipzig'te ilk kez seslendirilen Zigeuner Weisen yani Çingene ezgileri onun dünya çapındaki ününü perçinledi. Ancak eserin ismi bir yanılsama içerir. Sarasate burada Çingene müziği olarak sunduğu temaları aslında Macar halk melodilerinden ve besteci Elemer Szentirmay'dan ödünç almıştı. Eserin finalindeki o baş döndürücü hız aslında bir çardaş ritmi.

midir ve Franz Liszt'in 13 numaralı Macar Rapsodisi ile aynı kaynaktan beslenir. Sarasate'nin bu eseri 19. yüzyıl sonu insanının doğuya ve farklı olan her şeye duyduğu açlığın bir yansımasıdır. Dinleyiciler için bu ezgiler bilmedikleri toprakların, özgür ruhlu insanların ve uzak diyarların sesiydi. Şimdi Sarasate'nin Çingene Ezgileri eserini Lawrence Foster yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle Jill Shaham'dan dinleyeceğiz.

Sarasate'nin Çingene Ezgileri eserini Lawrence Foster yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın eşliğiyle Cale Şaham'dan dinledik. Sarasate sadece bir müzisyen değil, bir fenomendi. Kurgusal karakterler Sherlock Holmes ve Dr. Watson'ın bir davanın ortasında dinlenmek için onun konserine gitmesi, Sarasate'nin Londra'da ne kadar ikonik bir figür olduğunun kanıtlarından biridir. Bazı Alman eleştirmenler onun müziğini yüzeysel bulsa da Sarasate teknik zorlukla zarafeti, yerel danslarla akademik disiplini birleştirmeyi başarmıştı. Onun mirası sınırları aşan eşsiz tınılar oldu. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımıza Sarasate'nin Danzas Espanolas eserinden Romanya Andaluza ve Jota Novara bölümlerini piyanoda Peter Schmalfus'un eşliğiyle Aaron Rosant'tan dinleyerek veda ediyoruz. Programı hazırlayan Belge Karyağ Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Bu sabahki programımızda sizlerle yine 16 ve 17. yüzyıllara gideceğiz ve İngiliz müziğine kulak vereceğiz. İngiliz müziğinde Kraliçe Elizabeth'in etkisinin en çok hissedildiği bu ilginç dönemde bir yolculuk yapacağız. İngiliz Rönesans döneminin önde gelen bestecilerinden ve müzik kuramcılarından Thomas Morley ile başlayalım. Elizabeth ile hemen hemen aynı yıllarda yaşayan sanatçı 1557 civarında doğmuş ve 1602 yılında hayatını kaybetmiştir. Sanatçı en çok İngiltere'de madrigal türünün gelişimine yaptığı katkılarla tanınır. Morley özellikle neşeli ve melodik yapısıyla öne çıkan madrigalleriyle dönemin vokal müziğinde önemli bir rol oynamıştır. Başlangıcımız onun iki enstrümantal parçasıyla olsun ve dönemin karakteristik havasını yansıtsın. Joy Hands ve Sole Soletta.

Elizabeth dönemi denince ilk akla gelen bestecilerden biri de 1563-1626 yılları arasında yaşamış olan John Dowland'tır. Rönesans döneminin en önemli lavta müziği ustalarından biri olarak kabul edilir. Özellikle melankolik şarkıları ve zarif lavta eserleriyle tanınan Dowland, hem İngiltere'de hem de Avrupa'nın çeşitli saraylarında hizmet vermiştir. Elizabeth dönemini hep anlatılan zarafetini Dowland'ın üç parçasıyla yaşayalım.

Değerli dinleyiciler, bu programda 16 ve 17. yüzyılların İngiliz müziğini sunuyoruz. Sırada 1572-1656 yılları arasında yaşamış olan Thomas Tomkins var. Tomkins özellikle koro müziği ve madrigalleriyle tanınır. Eserlerinde hem geleneksel hem de yenilikçi tarzları bir araya getirmiştir. İşte şimdi sizlere bu tarzı hissedebileceğiniz bir eserini sunalım. Oh Let Me Live, Oh Let Me Die.

Sıradaki bestecimiz Thomas Ford. Dönemin zarif ve duygusal karakterini yansıtan sanatçı, özellikle lirik şarkılar ve madrigaller alanında eserler vermiştir. Onun bilindik bir parçasına yer verelim. Almighty God.

1580 2635 yılları arasında yaşamış olan Thomas Ravenscroft, çok sesli halk şarkıları, madrigaller ve koro müziği alanında yaptığı derleme ve düzenlemeleriyle tanınır. Ondan

Şimdi de 1602-1645 yılları arasında yaşamış William Wallace'ı sunuyoruz. Özellikle Stuart dönemi İngiltere'sinin önemli müzik insanlarından biri olan besteci hem kora hem de oda müziği alanında eserler vermişti. Kral 1. Charles'ın sarayında müzisyen olarak görev yapmış sanatçıyı barok döneme geçişte etkili olarak da kabul edebiliriz. Onun da iki parçasını sunalım.

1588-1666 yılları arasında yaşamış olan Nicola Lanier de bugün dinleyeceğimiz sanatçılardan. İtalyan kökenli bir aileden gelen Lanier, İngiltere'ye yerleşmiş, burada hem besteci hem de ressam olarak ün kazanmıştır. Barok döneme geçişte önemli bir isim olan bestecinin Though I Am Young adlı parçasını dinleyelim.

1659-1695 yılları arasında yaşamış ünlü besteci Henry Purcell var. Turbadur programlarımızda çok sık sunduğumuz Purcell'ı önce Oidipus trajedisinden bölümlerde dinleyeceğiz. Sonra da melankolik stilini yansıtan Lost Is My Quiet Forever adlı parçasını ve daha coşkulu iki parçasını sunacağız.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda 16. ve 17. yüzyılların İngiliz müziğini sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Radyo 3. Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verildi. Bakan Gürlek soruşturmanın herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti hedef almadığını vurguladı.

sahip olduğunu söyledi. Terörün tasfiye edildiği terörsüz Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacak dedi. Gençlere bırakılacak en büyük mirasında terörsüz Türkiye olduğunu ifade etti. Bahçeli, çerçeve yasa oylamasında yeni partinin tutumuna ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Parti içi disiplin süreçleri, yeni dönem yol haritası ve 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları toplantının gündeminde olacak. İzmir'de Türkiye Gençlik Vakfı tarafından yaz okulları kapanış programı düzenlendi. Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörsüz Türkiye'nin tarihi bir kardeşlik süreci olduğunu belirtti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumların sesi olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile destek merkezlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan merkezlerden bugüne kadar 3 milyonu aşkın kişi faydalandı. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan-Haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İstihdam artıyor, işsizlik azalıyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde işsizlik oranı %7,9 oldu. Böylece işsizlik oranı çeyreklik bazda 21 yılın en düşük seviyesine geriledi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü incelenmek için mezarı açılıyor. İşlemlerin başlaması öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Denizolgun 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. On binlerce hacı adayı işlemlerini E-Devlet'ten tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Birleşmiş Milletler ve Arap ülkeleri de saldırıya tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili müzik mozaik severler. Ben Caner Bektim. Çarşamba günleri saat 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyoları'nda sizlerleyiz. Pop müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Özellikle de rock'tan world müziğe. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyo 3 severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün müzik mozaik melekleriyle buluşuyoruz. Yıl 1979. The Buggles, yani Trevor Horn ve Geoff Downes. Aslında o yıllarda radyonun yıldızı ölüyor vesaire gibi işte MTV çıktı gibi durumlardan dolayı yazdıkları bir şarkı. Video Killed the Radio Star.

Video Killed the Radio Star, The Buggles seslendirdi ama bildiğiniz gibi radyonun yıldızı hiçbir şekilde sönmüyor. 2009'a geçiyoruz 79'dan. Melody Gardot ve If the Stars Were Mine müzik mozaikte.

If the Stars Were Mine, Melody Gardot'dan dinledik. Amerikalı şarkıcı. Şimdi de Sting'le birlikte söylüyor. Üçüncü şarkımız Müzik Mozaik'te. Sting ve Melody Gardot, Little Something.

Little Something, Sting ve Melody Gardot'un muhteşem şarkısı 2020 yılından geldi. 1979'a dönüyoruz ve Eagles efsanevi folk rock grubu I Can't Tell You Why diyor.

Eagles'tan I Can't Tell You Why'ı dinledik. 1979 müthiş The Long Run albümündendi. 1991'e geçiyoruz. Crowded House, Weather With You.

Weather With You. Crowded House'dan dinledik. 91'den geldi. Neil Finn ve Tim Yeni Zelandalı ama grup Avustralyalı. 1991 bildiğiniz gibi müzik mozaiğin başladığı yıl. 1991'den bir şarkı daha Erasure söylüyor. Am I Right?

Am I Right? Erasure ikilisinden dinledik. Andy Bell ve Vince Clarke. 1991'dendi. Şimdi bir yıl daha geri dönüyoruz. Vince Clarke'ın ilk albümde yer aldığı Depeche Mode'la birlikteyiz ama bu albümde çalacağımız albümde yok. Violator, Enjoy the Silence, Depeche Mode.

Enjoy the Silence Depeche Mode'dan geldi. Bugün Müzik Mozaik'te Müzik Mozaik yıldızlarıyla Müzik Mozaik hazinelerini tekrar böyle bir keşfe çıktık. 1990'daydık. 78'e geri dönüyoruz. Blondie, Heart of Glass.

Heart of Glass, Blondie'den dinledik. Beatles'a geçiyoruz. Yıl 1967. Daha da geriye geldik. Getting Better.

Getting Better, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band başlıklı albümleri 67'de çığır açmıştı Beatles ve şimdi John Lennon'a geçiyoruz. 1980 ölmeden önceki son albümü, öldürülmeden önceki Just Like Starting Over.

Everybody Knows, Leonard Cohen'den dinledik. I'm Your Man başlıklı 1988 tarihli albümden orijinal yorumuydu. Şimdi programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Hair filmi, benim için hayatımdaki çok sevdiğim filmlerden biri. Oradan Let the Sunshine In, bütün ekip, filmdeki bütün ekip birlikte söylüyor.

Let the Sunshine In'i dinliyoruz. Hair filminin müzikal ekibi hepsi birlikte yorumluyor. Bugün Müzik Mozaik yıldızlarından umut ve sevgi dolu şarkılar dinledik ve Müzik Mozaik'in hazinelerinin arasında bir zaman yolculuğu yaptık. Müziğin iyileştirici gücüne sarıldık. Dünyadaki tüm canlıların barış ve uyum içinde yaşamasını diliyoruz. Daha güzel bir dünyaya ulaşmak her zaman elimizde sevgili dinleyiciler. Gelen her gün ve aldığımız her nefesle beraber yaşam yeniden başlıyor.

Her çarşamba TRT Radyo 3'te 12 haberleri biter bitmez saatler 12.45 geçtiğinde sizleri Müzik Mozaiği'ye pop müzik dünyasının dünü ve bugününe bekliyoruz. Müzik Mozaiği'yi hazırlayan ve sunan ben Caner Beklim. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hoşça kalın diyoruz. Soluk alabildiğimiz tek gezegende müzik dolu günler geceler diyorum ama bir şarkımız daha var. Queen. Çok sevdiğim şarkıların başında belki de bu gelir. Hemen değiştireyim hakkımı. Is this the world we have created? Queen, Müzik Mozaik'ten hoşça kalın.

0: Büyük senfoniler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Çarşamba günü saatlerimiz 13'ü gösteriyor ve Büyük Senfoniler'de senfoni dışı bir eserle yine sevgili Cem Can Deli Orman'la birlikte sizlerle birlikteyiz. Bahar ayininden sonra yine senfoni olmayan ama çok görkemli bir eser. Richard Strauss'un Zerdüşt böyle buyurdu, böyle dedi artık birkaç isim var. Bu eserle karşınızdayız. Maestro hoş geldin.
2: Evet herkese merhabalar tekrardan.
1: Hemen sözü sana veriyorum.
2: Peki senfoni değil dedik ama aslında bir senfonik şiir. Strauss'u bir hemen hatırlayalım. Ne yapmıştık? Strauss'un Alp Senfonisi'ni hatırlayalım. O da güzel bir program olmuştu.
1: Evet.
2: Senfonik şiiri anlatmıştık dinleyicilerimize. Bu senfoni kavramı üzerine gerçekten düşünmemiz gereken bir form. Ben yine kısaca hatırlatmak istiyorum. Nedir bir senfonik şiir? Şu, bu müzik düşüncesinin bir hikayeyi anlattığı, bir sahneyi anlattığı, bir doğa olayını anlattı yahut bir karakteri anlattı, bir fikri anlattı, bir programlı müzik, senfonik şiir ve Strauss da bunun gelmiş geçmiş en büyük ustalarından diyebilir miyiz?
1: Ama kesinlikle deriz. Ama Zerdüşt için Richard Strauss ne diyor biliyor musun? Bir el yazmasına baktıktan sonra bir kehanette bulunuyor.
2: Evet.
1: Bizim programın kehaneti olabilir. Zerdüşt diyor gerçekten nereye ait? Sanırım neredeyse senfonilerin arasına koymak lazım diyor.
2: Aha çok ilginç. Evet. Çok ilginç bir bilgi evet. Ya şöyle aslında bir yandan anlıyorum söylemek istediğini. Nietzsche'ye çok bağlı bir şey yok, metin yok eserde biliyor musun? Yani Nietzsche'den bağımsız bir şey var. Nietzsche'nin anlatmak istediği bambaşka bir şey. Strauss'un anlattığı şey bambaşka burada. Seçtiği bölümler de öyle. Yani birebir almıyor Nietzsche'nin kitabından. Yani Strauss'un yaptığı doğa ve insanı karşı karşıya koyuyor.
1: O kendi yorumu olabilir Nietzsche'nin yorumunu. Bu şekilde dile getiriyor olamaz.
2: Nietzsche'den esinlendiğini söylüyor zaten. Evet. Ondan esinlendiğini söylüyor. Dolayısıyla tam olarak onu anlatmadığı için bir senfonik şiir demek evet. Belki de bir senfoni yapısının içine koymak daha doğru olacaktır. Kendini. Sebebi bu.
1: Evet. Şimdi yine bir film müziği diyelim. Yani Zerdüşt tamam çok sevdiğimiz bir eser ama güncel olması

0: Yine bir filmle oldu biliyorsun.
1: Daha popüler bir eser var mı acaba? Klasik müzik tarihinde bu kadar çok bilinen. Başka ne olabilir?
0: Yani
1: Bilemiyorum.
0: Bir filmlerin
1: Popüler
0: arasında
1: olan.
0: yer alan, evet, çok Brahms'ı yaptık, Brahms 3'ü, Brahms'ı.
1: Brahms, evet, kesinlikle
0: Ondan
1: bilinir.
0: sonra
1: Ama bu
0: ya
1: çok daha popüler değil mi
0: çok,
1: yani?
0: tabii canım, öyle bir görkemli giriş var ki zaten filmin başında Zerdüşt'le vuruyor.
1: Kubrick sağ olsun.
0: Evet.
1: Evet, herkesin bildiği bir açılış, çok ikonik bir açılışa dönüştü artık bu film sayesinde. Ama dediğim gibi biraz burada Nietzsche'ye ve besteciye bakmak lazım, Strauss'a bakmak lazım. Biliyorsun eseri ben geçen sene CSO'da yaptım. İzmir Senfoni ile birleştik, büyük bir orkestra oldu. İyi bir konserde. Eser şöyle, ya bana hep eserde benim hissettiğim, benim odaklandığım iki tane karakter var. Do majör ve Si majör. Do ve Si. Böyle bir ikililik var eserde. Do majör olan kısım hep mükemmel bir formda. Bozulamaz, devasa, ilahi bir yapısı var. Si'nin öyle bir yapısı yok. Si biraz bozuk. Kendini arayan, tamamlanamayan, füglerle biraz kırılan, onları bölüm bölüm anlatacağım şimdi dinlerken ama. Dolayısıyla buradan bakmak lazım Strauss'un Zerdüşt anlayışına. Yani kimlik arayan insan, yani Nietzsche'den yola çıkarsak üst insan var ya, Übermensch. Yani
0: Evet.
1: kendini gerçekleştirecek olan insan, gerçekleştirmesi, ahlaki olarak üst bir seviyeye çıkması gereken.
0: Nietzsche'nin tabiriyle bir insanın
1: Nasıl
0: en
1: diyor?
0: iyi versiyonu.
1: Ha, aynen. İnsanın en iyi versiyonu. Kesinlikle. Yani ahlaki de tam tamamlamıyordu. Tam olarak dediğin gibi. Bu yani en iyi olma yolunda insanın yolculuğu nedir? Sorumuz bu. Yani bu eserin de cevap aradığı soru bu. Öyle diyelim. Ama karşısında doğa var insanın. Yaratılış var. Ve bu o kadar mükemmel, o kadar sarsılmaz, o kadar değişmez bir yapı ki doğa. Doğa da tam ifade edemiyorum. Zor bir şey bunu ifade etmek. Yani yaratılış diyelim. Alem, kainat, yani sahip olduğumuz yapı, nasıl universe, nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. İçindeki her şey, bu insanın değiştiremediği her şey diyelim. Bu o kadar büyük bir yapı ki insan içinde ona ulaşmak istiyor, daha iyi olmak istiyor. Ha? Belki daha arınması gerekiyor. Doğaya daha yaklaşması gerekiyor. Doğa kadar mükemmel olması gerekiyor. Böyle bir arayış bu. Eserde de bunu göreceğiz bölüm bölüm. Eser bir güneşin doğumuyla başlayacak ve güneşin batışıyla bitecek. Yani böyle bir günlük bir süreç gibi düşünelim bunu. Bu sürecin içinde hep insanın arayışını göreceğiz. İnsanın doğayla mücadelesi, karşı karşıya kalmasını göreceğiz. Doğanın, yaratılışın mükemmelliğini göreceğiz, devasalığını göreceğiz, soru işaretleri göreceğiz. Çok heyecan verici bir yapısı var eserin de.
0: Çok çok.
1: Çok heyecan verici.
0: Strauss'un, Richard Strauss'la ilk seslendirilişinde yazılmış olan notlarda tamam, insanın kendini arayışı, Tanrı'yı arayışı, yücelmesi,
1: Evet.
0: güçlü insana gidişi, ama eserin açılışındaki o meşhur tema aslında bir Tanrı teması. Tanrı'nın gücü
1: Peki.
0: ve onun ışığıyla
1: Evet.
0: birlikte ben buradayım diyor. Ama siz kendinizi arayın, bulabilirseniz, ulaşabilirseniz, bunu becerebilirseniz
1: Evet.
0: ulaşın diyor. Ana tema aslında Tanrı teması, onun gücü ve ışığı teması üzerine
1: Peki.
0: kurulmuş ve ilk
1: Çok güzel.
0: konserde de bu notu yazmış.
1: Öyle mi? Ha, ne
0: Evet,
1: güzel bir
0: yazmış.
1: bilgi.
0: Evet.
1: Harika.
0: Evet.
1: Evet, doğru yolda gidiyoruz o zaman. Doğru şeyler söylüyoruz. Aynen. Yani evet, o ışık, başlangıçtaki ışık. Ben hep onu böyle yaratılış, tabii öyle de yorumlamak gerekiyor. Ama güzel olan şey buradaki bu yolculuğun serüveni. Yani konu başlıkları o kadar birbiriyle, bölüm başlıkları o kadar hep birbirini tamamlayan geçitler ki gerçekten bu hikayeyi anlatıyor hep. Ve ikililik, yani ikililik üzerine eserin ana felsefi yapısı. Şimdi şöyle yapalım istersen. 6. bölüme kadar

0: dinleyelim istiyorum. Bu büyük fügün geleceği yere kadar dinleyelim.
1: 6'yı bitirelim mi? 6 5'te bitirelim.
0: Şöyle 5'te bitirelim. Ondan sonra büyük fügü bir onu da bir konuşalım. Başlangıcımız tabii ki konuştuğumuz gibi güneşin doğuşu dedik. Sonra Naufgang. Efendim sonra bak yaratılışı anlattık ya, bir anda şeye geçiyoruz. Diğer dünyanın insanları, Hinterwelten, yani diğer dünyanın, öteki dünyanın insanları, böyle bir ahirettekilerin
1: o mu acaba, yoksa kendini arayan insan
0: işte
1: daha aydınlanamamış, kendini
0: olabilir.
1: Bulmamış insan mı?
0: Öte dünyanın dediği Hinter, arka taraftaki insanlar, dünyalılar, arka tarafa geçmiş insanlılar, öte dünyacılar, bilmiyorum. Böyle çevirebiliyorum ancak.
1: Ben şimdi aklıma geldi, yani
0: Evet.
1: Öte dünyadakiler de olabilir, aydınlanmış insanlar da,
0: Belki
1: ötekiler aydınlanmamışlar diye de ifade edebiliriz.
0: Ya
1: Evet.
0: karanlık bir bölüm bu bölüm.
1: Evet.
0: Bu da arayışların başladığı bir bölüm.
1: O zaman
0: Arayışın
1: hep
0: başladığı
1: birlikte
0: bir bölüm.
1: arayalım.
0: Hep birlikte arayacağız. Daha sonra Büyük Özlem, Großen Sehnsucht bölümü gelecek. Sevinçler ve Tutkular gelecek. Ve 5. bölümde de Grablied, ölüm şarkısı, mezarın sesi diyelim. Ağıt, yani bir ağıt olacak bu. Buraya kadar bir dinleyelim bakalım ha.
1: Evet, Scholti Chicago yönetiyor.
0: Scholti, güzel bir kayıt.

0: Evet, nefes nefes.
1: Nefessiz dinledik gerçekten. Evet, yorumun da güzelliğini konuşuyorduk bir yandan. Ne
0: evet.
1: kadar temiz bir Strauss'un tüm tempolarına sadık kalınmış, böyle ekstra bizi rahatsız eden hiçbir şey yok. Gerçekten hayranlıkla dinliyoruz burada bu yorumu. Teşekkür ediyoruz Vefa Bey. Bu güzel arşiv için tekrardan nefis.
0: Evet efendim. Devam edelim.
1: Biraz Strauss'tan bahsedelim. Ne dersin?
0: Yani Strauss'tan bahset ama sana şeyi de soracağım.
1: Tabii.
0: Şeyi okudun mu? Zerdüşt'ü. Zerdüşt. Evet. Evet. Şimdi Zerdüşt'ü okudum. Strauss'a dinliyorum. Bir taraftan gerçekten başta söylediğin söz çok doğru. Yani ikisinin örtüşmesi, üst üste gelmesi, birebir etkilenip yazılmış bir eser değil.
1: Evet.
0: Çünkü Zerdüşt'ün içinde Nietzsche Tanrı'dan bu kadar söz etmiyor.
1: Evet.
0: Neredeyse hiç etmiyor ama Strauss'ta bir Tanrı vurgusu eserin içerisinde her zaman var.
1: Evet. Bilim vurgusu.
0: Bilim, Tanrı bilim, ve bilim. Kesinlikle bilim.
1: İnanç ve bilim.
0: Evet. İnanılmaz bilim vurgusu mutlaka
1: evet.
0: var.
1: Evet.
0: Bilimle inancı bir araya getiren bir vurgu var.
1: Aynen.
0: O açıdan hani bazı eserler vardı. Dinledikçe her seferinde ayrı yorum yaparsınız. Zerdüşt öyle bir eser.
1: Peki benim sorum şu. Nietzsche'nin Zerdüşt'ü nasıl bitiyor sonu? Yani ne açık mı bitişi?
0: Bitişi açık
1: karar
0: değil.
1: Verilen yok. Bir bitiş mi?
0: Hayır. Baştan beri değil. Her zaman vurguladığı şey o üst evet. insan
1: Peki.
0: vurgusu evet. ve güç vurgusu. Güçlendikçe yalnız kalan insanın savaşı.
1: Evet.
0: Bazen kötülüğe övgü de var. Orada bir vurgu vardır işte bir ağaç. Hı-hı. Kökleri ne kadar derine giderse
1: Hı-hı.
0: o kadar yükseğe gider ağaç der.
1: Peki. Evet.
0: Dolayısıyla bir taraftan da onu ama köklere derken karanlığa, kötülüğe diye vurgular bunu.
1: Hı-hı.
0: Yani çelişkiler kendi içerisinde var. Zerdüşt başlı başına analize tabi tutulması gerekiyor.
1: Bu eseri neden soruyorum? Bu eserin sonu çok ilginç. Bence en ilginç sonlardan bir tanesi bu.
0: Sonunda konuş o zaman yorum
1: yapalım. Sonunda söyleyeceğim şöyle yani evet büyük bir soru işareti. Başında dediğim şey aslında do ve si. Do mu si mi vesaire. Yani şey çok doğru ve çok eseri anlaşılır kılıyor. İnanç ve bilim.
0: Evet.

0: Yani bu da önemli bir zıtlık yahut birliktelik. Bak ikisi de birlikte, sadece zıtlık da değil ha. Yani kaos ve düzen. Bu eser bu. İnsan ve doğa, inanç ve bilim, kaos ve düzen. Bence tam konuları bu her bölümün.
1: Ayrıca şunu da vurgulamak lazım. Hani biraz önce sen öteki insanlar, öteki dünya dedin
0: Evet.
1: ya, o kesinlikle bir ahiret vurgusu değil.
0: Ay, değil diyorsun
1: Değil.
0: ha? Peki,
1: Çünkü
0: peki.
1: Nietzsche'nin felsefesine temelde aykırı, Nietzsche günümüz insanının güçlenmesi ve üst insan oluşumunu tartışıyor. Dolayısıyla da diğerleri derken biz mesela aydınlanmamış diyebiliriz ya da işte kör inançlarla
0: Evet.
1: giden, kafasını geliştirmeyen, kendini geliştirmeyen, aciz kalan, güçsüz kalan insanın
0: Bravo. Evet.
1: vurgusu bu.
0: Evet.
1: O vurgu var.
0: Hinterwelt. Dinleyicilerimiz bize yazsınlar. Tam doğru tercüme edemiyor olabilirim. Bu Almancayı Türkçe'ye böyle tam anlamıyla çevirebilmek çok zor. Hinter'den anladığımız yani arka planda olan. Evet, diğer dünya değil aslında.
1: Değil, tabii.
0: Hinter. Arkasında olan, başka olan yani. Senin söylemek istediğin üst insan kimliğine ulaşmışlar mı diyorsun yani buna?
1: Güçlü
0: Kişi,
1: insan, güçlü olmaya çalışan,
0: evet.
1: seçkin olmaya çalışan insan
0: Hı
1: ve
0: hı.
1: diğerleri.
0: Evet.
1: Ama bütün bu duyguları Richard Strauss dindar bir formatta ele alıyor.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: bir yazarın da dediği gibi, dindar bir insanın coşkusudur diyor Zerdüşt.
0: Aha, çok güzel.
1: Öyle
0: Bu da
1: ifade.
0: çok güzel bir tabir.
1: Evet.
0: Nefis. Ne güzel ya, Zerdüşt üzerine konuşmak ne kadar keyifli. Değil mi? Yani nefis bir konu. Besteci de bunu gerçekten bu zevkle yazmış gördüğünüz gibi.
1: Kesinlikle.
0: Ama bir yandan Strauss'u da düşünüyorum biliyor musun? Yani tam Strauss'un konusu ya bu iş.
1: Kesinlikle.
0: Tam Strauss'un konusu. Yani 85 yıl yaşamış, neler görmüş bu adam ya. İmparatorluklar, Nazi Almanya'sı, iki tane dünya savaşı, atom bombası, her yani çok büyük bir dönem ya.
1: Ya.
0: Dolu dolu yaşamış.
1: Ve
0: Düşünsene şahit olduğu şeye.
1: o dönemle bir savaşı izlemek, o günleri görmek, ya bir insanın zayıflığının ve acizliğinin tam ortasına düşmüş halde olur bir insan
0: Evet.
1: savaşta. Diğer tarafta daha yüksek güçlerin nasıl hakim olup egemen olup o savaşı çıkarıp o kargaşayı çıkarıp yürüdüğüne bakar. Diğer taraftan Zerdüşt'ü okuyup üst insan düşüncesi, bir
0: Evet.
1: taraftan da derin bir tanrı sevgisi
0: Evet.
1: ve inancı içerisinde.
0: Evet.
1: Ama eserde de bütün bunların
0: Hepsi var.
1: karmaşası ve kaosu var, dikkat ediyorsun.
0: Kesinlikle. Evet, bir yandan tabii şunu da söylemek durumundayım. Strauss dediğimiz zaman Strauss gelmiş geçmiş en büyük orkestrasyon ustasıdır diyebilirim. Hiç
1: Evet.
0: düşünmeden söyleyebilirim bunu. Yani orkestrasyon tekniğinin geldiği zirve noktadır Strauss ya. Yani daha işte geldiği en ileri yer burası. Yani geç romantiğin. Yani yaylıları bile öyle bir bölme tekniği var ki diyorsun ya sen bunu büyük bir şeyde ya iyi olması lazım çalanların.
1: Evet, enstrümantalist.
0: Virtüöz olması lazım çalanların. Yani o kadar çok solo var ki yaylıların bile içinde. Yani birinci kemanlar, ikinci kemanlar tek bir partiyi hiç çalmazlar Strauss'ta. Hep bölünürler. İki keman bir şey çalar, üç keman başka bir şey çalar. İşte altıncı, yedinci keman başka bir şey çalar. Bir ile üç çalarken diğerleri susar. İkinci kemanların sekizincisi, dokuzuncusu çalar falan. Yani örgüyü anlatabiliyor muyum? Büyük bir örgü vardır şeyinde,
1: Herkese birinci
0: orkestrada.
1: sınıf görev vermiş yani. Rahleye
0: Herkese
1: göre
0: birinci.
1: değil.
0: Kesinlikle öyle. Büyük bir el işçiliği var. Büyük bir ustalık var Strauss'ta. Yani hayran olmamak elde değil ya müziğine.
1: Kesinlikle.
0: Yani hayran olmamak elde değil.
1: Bir de benim dikkatimi çeken şey, halk ve dinleyici gözüyle söyleyeyim. Sen
0: Hı
1: onu
0: hı.
1: lütfen teknik analizini yapıp
0: Peki.
1: ifade et. Yani büyük bir orkestra bu kadar yoğun ve karmaşık bir format içerisinde çalarken
0: Evet.
1: ortaya bir bütünün çıkabilmesi.
0: Evet, çok zor bir iş ha. Çok zor bir iştir.
1: Bak, demin anlattığın şey,
0: Evet.
1: parça parça formatlar
0: Evet.
1: kendi başlarına bir şeyler çalıyorlar ama sonunda
0: Evet.
1: ortada bir eser ve bir tını kalıyor.
0: Strauss çok ciddi prova isteyen bir bestecidir. Yani çok prova zamanına mal olur. Çok enerji harcar. Çok fazla benzin.

0: yakar.
1: Onun için bir rehearsal
0: Evet.
1: denilince her orkestra ne güzel programa koyalım demeyebiliyor yani.
0: Ya demeyebiliyor ama her orkestrada çalmak istiyor. İlginçtir. Yani Strauss koyduğunuz zaman programa hiç kimse neden Strauss koydunuz demez sololar dışında. Hani herkes çalmak ister. Zor olduğunu bile bile Strauss çalmak çok keyiflidir bir orkestra için. Orkestracı için de çok keyiflidir. Anlatabiliyor muyum? Yani diğer bestecilerden ayıran bir özelliği de bu bence Strauss'un. Yani zorluk çok cazip bir şeydir Strauss'ta. Onun içine girmek ister insan, müzisyen.
1: Şey de olabilir yani fazla seçkin bir ifadede bulunmuş olabilirim, özür diliyorum. Yani Zerdüşt'ü seslendiriyorsunuz, bir şefin,
0: Evet.
1: orkestradaki elemanların, bir Richard Strauss'la çalmanın ya da yönetmenin keyfinin dışında
0: Evet.
1: çalarken de bir felsefenin de ifadesinde bulunuyorlar. Yani ders gibi bir
0: Evet.
1: eser izleyiciye. Onu işte dinledik ve bunu aktarıyoruz burada. O doluluğa ve o teknik güce sahip olması Richard Strauss'u izleyiciye aktarmada çok önemli rol oynuyor. Yani düz çalıp geçemiyorsunuz bu eseri.
0: Evet.
1: Mutlaka o felsefeyi, Mahler gibi.
0: Evet,
1: O da
0: evet.
1: öyle. O felsefesini almışsan diyorsun ki ben Mahler'i seviyorum ve
0: Evet.
1: her notasını, her eserini ayrı ayrı inceliyorum. O bir doluluk yapıyor ve onu hazmettiğiniz, özümsediğiniz zaman, orkestraya aktardığınız zaman izleyiciye de o felsefeyi aktarabiliyorsunuz. Daha iyi aktarabiliyorsunuz. O ifadeyi buluyor. Leonard Bernstein'i Mahler yönetirken seyrettiğim zaman ne zaman düşecek bu adam?
0: Scholti de ondan az kalır değil ha.
1: Scholti'nin de öyle çılgın görüntüleri var gerçekten.
0: Evet.
1: Richard Strauss az değil yani bu konuda. Daha derin bir felsefe, başka bir felsefe var burada. Hele de böyle eserlerde.
0: Bak çok basit bir şey şöyle söyleyelim dinleyicilerimize. Az önce neyi tartıştık seninle? İkinci bölümün ahiret olup olmaması üzerine değil mi
1: Evet.
0: konuştuk? Buna karar vermek gerekiyor. Bunu orkestraya anlatmak gerekiyor. Nasıl bir ikinci bölüm? Nasıl bir diğer dünya insanları çalıyoruz. Bu orkestranın tınısına, şefin eline, koluna, nefes alışına, bakışına, her şeyine yansır. Dolayısıyla çok doğru bir şey. Yani çalınan eser sadece notalardan ibaret
1: Değil.
0: değil bir orkestra için. Aslında o bir felsefik düşünce olarak orada ve bunu benimsemesi gerekiyor çalan kişinin de.
1: Leonard Bernstein Viyana'ya gittiği zaman Mahler kayıtları
0: Evet.
1: yapılacak. Orkestranın karşısına geçiyor, diyor ki Viyana Filarmoni Orkestrası'na diyor Mahler'i anlatmak diyor. Yani çok belki ayıp olacak, özür dilerim ama diyor ben Mahler'i nasıl düşünüyorum, nasıl algılıyorum diye oturup kendi felsefesini Viyana Filarmoni'ye
0: Tam
1: anlatıyor.
0: tersine onun anlatması lazım Viyanalı'ya, Mahler'e. Pardon, Bernstein'den dinlesinler ve
1: Evet,
0: öğrensinler Mahler'i. Tabii ki.
1: özür diliyor ve
0: Evet,
1: anlatıyor.
0: hiç özür
1: Yani
0: dilemesine
1: bu
0: gerek yok.
1: böyle diyor, benim anlayışım
0: Evet.
1: bunun diyor, Tanrı anlayışı benim,
0: Evet.
1: doğa anlayışım,
0: Doğru.
1: pastoral anlayışım, her şeyim diyor. Bu
0: Evet.
1: anlatıyor kendini ve uzun süreli bir anlatım bu. Ondan sonra prova başlıyor. Belki de yani yazılanlara göre de ilk provayı sırf konuşmayla geçiriyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir araya geliyor orkestrayla.
0: Evet.
1: Çok önemli.
0: Çok önemli tabii ki.
1: Bu tür besteciler, filozof besteciler diyelim.
0: Evet. Yani sadece bence ya biliyor musun her besteci için Haydn için de öyle ya.
1: Tabii canım.
0: Bak
1: Tabii.
0: yani hepsi için mutlaka çok düşünmek gerekiyor üzerine. Yani az önce kayıtları konuştuk. Yani bir kayıt işte şey dedin ya bu Zerdüşt'ün hani şey kaydı, Dudamel kaydı, Berlin kaydı çok randıman alamadı kimse.
1: Yo,
0: Hani
1: eleştirmenler çok ağır
0: eleştirmenler.
1: kaydetmiş.
0: Evet.
1: Ya ağır eleştirmişler, affedersin yani.
0: Evet.
1: Ya, hiç hani Dudamel'in hiçbir şey vermediğini yazmış
0: Evet.
1: eleştirmen Berlin Filarmoni'ye. Berlin Filarmoni otomatik pilotta çalmış, çıkarmış, Zerdüşt'ü diyor.
0: Ya Vefa yani çok büyük sorular değil mi? Baksana ya insan ve doğa diyoruz ya. Yaratılış ve bilim diyoruz. Kaos ve düzen diyoruz. Bunlar devasa sorular.
1: Büyük büyük.
0: Bu sorulara cevap vermezsen eğer, doğru ya da yanlış demiyorum. Bunun üzerine kendini hırpalamazsan eğer,
1: İşte
0: bu
1: eleştirmen
0: eserin
1: de
0: içine
1: otomatik pilot
0: giremezsin.
1: der. Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar bu yani hırpalamak lazım bu düşüncelerle kendini. Ki bir şey çıksın ortaya.

0: Ya. Devam mı diyorsun?
1: Devam. Çok
0: Güzel, şimdi
1: konuştuk.
0: şunu, evet çok konuştuk, şöyle hepsini de çalalım istiyorum mutlaka. Hızlıca şeyi anlatmak istiyorum. Şimdi geldiğimiz bölüm benim için önemli bir bölüm. Ben biliyorsun 12 tonu çok nasıl söyleyeyim, irdeleyen bir orkestra şefiyim. Daha önce de konuşmuştuk. 12 ton
1: Evet.
0: düşüncesi benim için önemli. Müzik tarihindeki yeri de benim için önemli. Ben 12 tonu hep Bach'tan başlatmak istiyorum. 12 ton düşüncesini. Çünkü her ton için beste yaptığı için o ihtiyacı duymuş Bach diye düşünüyorum. Duymuş bu 12 ton ihtiyacı duymuş adam. Beethoven'da var. Beethoven 9'da bahsetmiştim. Yani hep bu imzayı arıyorum bestecilerde, buluyorum, görüyorum vesaire. Şimdi geldiğimiz bilim kısmı, bilim bu bölümün adı. Burada nefis bir füg dinleyeceğiz. Devasa bir füg. Fügü anlatmıştık daha önce,
1: Evet.
0: yatay değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Şimdi burada burada da 12 tonu neredeyse duyacağımız bir füg yapısı var. Benim hayran olduğum şey şu. Bilimi anlatırken 12 ton ihtiyacı duymuş olması Strauss'un. Yani 12 ton nedir? 12 ton tarafsızlıktır. Değil mi? Majör olan, minör olanın sana bir şey hissettirmemesidir. Gerçek olandır. Yani senin hislerin önemli değil. Senin bir şeyde duygulanman, coşku duyman, mutlu olman, mutsuz olman önemli değil. Sen kimsin ki bir şeyler hissedebilir? Ya da senin hislerinden kime ne? Ya da varoluşta senin hislerinin anlamı ne? Hiçbir anlamı yok. Sesler dünyasında. Seslerin her biri birer akustik yapılardır. Her biri birbirine eşittir. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir ses birbirine hissiyat olarak yönlendirmez. 12 ton budur. Dolayısıyla bu felsefe içinde bilimin 12 tonla
1: İfade edilmez.
0: ifade edilmesi nefis bir şey. Yani tam eşitlik, gerçek bilim, gerçek olan, saf gerçek olan. Dolayısıyla bu fügü dinleyeceğiz. Çok güzel bir füg. Efendim daha sonraki bölümümüz gene esende. Yani iyileşmiş olan, kendine gelmiş olan bu şeyden sonra, fügden sonra ve sonra nefis bir dans var burada. Yani bu dansı gerçekten tadını çıkarsın dinleyicilerimiz. Tekrar tekrar dinlemek isteyecekler. Uzun, büyük bir
1: Geri
0: dans.
1: kalan tümünü vereceğiz çünkü konuşma
0: Bakalım.
1: süremizi de
0: Açtık mı? Hadi
1: aştık.
0: ben susuyorum. Zaten sonuna geldik. En sonunda geceyle, efendime söyleyeyim, tekrar karanlıklar
1: Bitiriyoruz.
0: içinde bitiriyoruz. Hadi bakalım.

0: Evet, böyle bitirdik Zerdüşt'ü.
1: Güzel bir bitiş ha.
0: Zerdüşt böyle bitti.
1: Büyük bir soru işaretiyle bitti.
0: Evet,
1: Öyle mi, böyle mi? Var mı, yok mu?
0: siz verin kararı.
1: Evet mi, hayır mı? Vesaire.
0: Evet.
1: Nefis, nefis bir kurgu ya. Nefis bir kurgu yani.
0: Ya diğer senfonik şiirleri de gerçekten güzel ama
1: Hepsi
0: bunun
1: güzeldi.
0: hali bir başka sevgili Cem, gerçekten.
1: Evet, kesinlikle, kesinlikle.
0: Yavaş Strauss'tan bir şeyler daha yapalım birden,
1: Yapacağız tabii
0: heveslendim
1: ki. Evet. Bir kahramanın hayatı yapalım.
0: evet.
1: Efendime söyleyeyim. Daha yaparız. İşte az konuşuruz daha çok diye düşünüyorum.
0: Yani hani her eserinde kendi içinde bir felsefe taşıyan
1: Evet.
0: bir eser. Don Juan'ı
1: Evet.
0: dinlerken onunla ilgili hikayeler dinlemiştim. Strauss kendisi dile getiriyor. Diyor ki Don Juan tarihin, diyor, yani kahraman
1: Evet.
0: olarak, kahramanlık tarihinin en romantik kişilerinden biridir diyor. Halbuki Don Juan başka türlü anılır.
1: Evet,
0: Ama
1: evet.
0: o ona mesela çok romantik bir kimlik yükleyerek o eseri ele almış, yazmış.

0: Bunu da bir gün beraberce oturalım,
1: Onu da
0: irdeleyelim.
1: yapalım. Don Kişot'ta yapacağız. Efendime söyleyeyim.
0: Til
1: Daha
0: Oyla
1: birçok
0: Şpigel ayrı
1: yapacağız.
0: bir güzellik.
1: Evet.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün sevgili Cemi Can Deli Orman'la birlikte Richard Strauss'un Zerdüşt Böyle Buyurdu isimli eserini sizlere sunduk. Sir George Shorty ve Chicago'nun da muhteşem bir yorumuyla sizlere
1: Kaydı çok
0: ilettik bunu.
1: beğendik, evet.
0: Evet, önümüzdeki haftalarda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Richard Strauss, bestecinin 1886 yılında partitura aktardığı Opus 23 Macbeth Senfonik şiiri, Shakespeare'in aynı adlı tragedyasının müzikal bir betimlemesidir. İnsanın kendi arzuları tarafından dönüştürülmesi, özgür irade ile kader arasındaki gerilim, gücün ahlaki bedeli ve suçluluk duygusu. Tüm bunlarla zihnin nasıl kuşatıldığının müzik aracılığıyla sorgulanmasıdır. Strauss, Macbeth'te bir öyküyü baştan sona anlatmaktan çok trajik bir bilincin oluşumunu ve paramparça olmasını müzikal bir süreç halinde resimler. Böylelikle konu, tragedyanın özündeki olaylardan çok insan ruhunda oluşturduğu dönüşüm üzerinden okunabilir. Orkestra sadece dış dünyayı

Simyen araç olmaktan çıkarken Macbeth ve Lady Macbeth'in iç dünyasını, arzularını, korkularını ve yoğunlaşan suçluluklarını yansıtan bir ayna olur. Macbeth'e bildirilen cadıların kehaneti, geleceğin önceden belirlenmiş olduğu izlenimini yaratır. Ancak asıl trajik mesele, kehanetin kendisinden çok Macbeth'in ona verdiği tepkidir. Kral olacağını öğrenir Macbeth. Ancak sonuca ulaşmak için beklemez. Bu arzusu kehaneti gerçekleştirecek eylemlere dönüşür. Sevgili dinleyiciler, burada kaderle özgür irade arasında belirsizlik oluşur. Macbeth'i cinayete zorlayan şey kehanet midir, yoksa zaten içinde bulunan iktidar arzusu mu? İşte Strauss'un müziği tam da bu belirsizlik üzerinde düşünülebilecek bir yapı kurar. Macbeth'te orkestra sadece yapılanı değil, yapmak üzere oldukları eylemlerin de psikolojik gerilimini ifade edebilecek bir alan yaratır. Bu nedenle senfonik şiirin anlatımı bir bilinç akışı olarak değerlendirilebilir. Orkestral yoğunluk arttıkça yalnızca dışsal çatışma büyümez, karakterin iç dünyasındaki çözülme de derinleşir. Strauss'ta müzik yalnızca güzellik üretmek veya bir olayın atmosferini oluşturmakla yetinmez. İnsan zihninin karanlık bölgelerini görünür hale getirmeye çalışır. Evet sevgili dinleyiciler, Strauss'un Macbeth senfonik şiirini Gerhard Marx'ın yönetimindeki İrlanda Ulusal Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Strauss'un Macbeth senfonik şiirini Gerhard Marx'ın yönetimindeki İrlanda Ulusal Senfoni Orkestrası seslendirdi. Strauss'un Opus 8 Re minör keman konçertosu, ilk bakışta Mendelssohn, Bruch ve Beethoven çizgisindeki Alman romantik keman konçertosu geleneğinin bir ürünü olarak görülebilir. Nitekim Strauss, klasik 3 bölümlü konçerto modelini benimser. Yani hızlı bir birinci bölüm, yavaş bir orta bölüm ve hızlı final. Bu konçertoyu yalnızca bir gençlik denemesi olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü bestecinin ileride geliştireceği dramatik müzik anlayışının bazı temel unsurları burada henüz filizlenir. Bu ileride tutku, karşıtlık, gerilim, bireysel ses ve orkestral renk olarak karşımıza çıkacaktır. Bu anlatım ışığında Re minör keman konçertosu, Strauss'un henüz kimliğini ortaya koymadığı fakat müzikal kişiliğini oluşturacak temel soruları sormaya başladığı bir konçertodur. Re minör konçertonun ortaya çıkışında kemancı Benno Walther özel bir yere sahiptir. Walther, Strauss'un keman öğretmeni ve aynı zamanda Münih Saray Orkestrası'nın da konsertmeisteridir. Konçerto Strauss tarafından Walther'e ithaf edilmiştir.

5 Aralık 1882'de Viyana'da Benno Walter solist olarak çalarken Strauss'a orkestranın piyano indirgemesiyle eşlik eder. Konçertonun tam orkestrayla ilk seslendirilişi ise 4 Mart 1890 yılında Köln'dedir. Re minör konçertoda solonun orkestral girişten sonra öne çıkışı solistin yalnızca melodik bir süsleme unsuru olmadığını kanıtlar niteliktedir. Strauss'un kemanı alt bölgelerinden itibaren kullanması, güçlü ve projeksiyonu yüksek bir ses peşinde olduğunun göstergesidir. Kemanın güçlü ve karakteristik sesini ortaya koyarken, yapı bireyin ortaya çıkışı olarak okunabilir. Yani orkestra, kolektif bir dünyayı temsil ederken, keman bireyselin sesi olur. Birey toplumun ve geleneğin içinde doğar, fakat kendisi olabilmek için ondan ayrışmak zorundadır. Konçertonun girişinde de solist orkestranın içinden doğar fakat ona indirgenmez. Bu da romantik sanat anlayışının temel problemlerinden biridir. İkinci bölüm iç dünyaya dönüş olarak adlandırılabilir. Birinci bölümün dramatik enerjisinden sonra müziğin yavaşlaması dinleyiciyi dış dünyadan iç dünyaya çağırır. Burada keman artık mücadele eden bir birey değildir. Düşünür, hatırlar ve hisseder. Romantik dönemin yavaş bölümlerinde sıkça rastlanan bu özellik Strauss'ta ayrıca önemlidir. Çünkü onun daha sonraki müziğinde insan psikolojisi giderek merkezi bir hal alacaktır. Yaşama enerjisiyle dolu olan 3. bölüm daha hareketli ve parlak karakteri yeniden ortaya çıkarır. Burada Strauss'un gençliğinin belirgin enerjisi hissedilir. Rondo formunun tekrara dayalı yapısı, müziğe sürekli geri dönen bir hareket duygusu kazandırır. Bunu bir tür yaşama iradesi olarak yorumlamak mümkündür. Burada genç bir insanın dünyaya açılma enerjisini görürüz. Evet sevgili dinleyiciler, Richard Strauss'un Opus 8 Re minör keman konçertosunu dinlemeye geçebiliriz. Boris Belkin'e Vladimir Askenazi yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

0: Richard Strauss'un Opus 8 Re minör keman konçertosunu dinlediniz. Boris Belkin'e Vladimir Askenazi yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası eşlik etti. Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz ben Deniz Nuh'un, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.
1: Yeni müziğe doğru. Programı hazırlayan Ahmet Kahyoğlu.

0: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.
1: İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgili selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu haftaki beraberliğimiz süresince sizlere döneminin en ünlü keman virtüözlerinden biri olan Francesco Maria Veracelli'nin eserlerinden örnekler sunacağız.

Francesco Maria Veracini'nin 6 numaralı orkestra suitini Alfredo Bernardini yönetimindeki Sefiro topluluğunun yorumuyla dinledik. Floransa'da 1690 yılında dünyaya gelen Veracini, çok genç yaşta öne kavuşmuş ve Avrupa'nın birçok önemli metropollerinde bulunarak verdiği konserlerle müzik dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle keman için bestelediği Akademik Sonatlar başlığı altındaki serisiyle keman literatürüne çok önemli eserler kazandırmıştır. Fransız tarzı, dört bölümlü şemaları sıklıkla kullanan Veracini'nin şimdi bu sonatlarından birisine kulak verelim. Eseri, klavsen sanatçısı David Schrader ve cellist Mark Rosendahl eşliğinde keman sanatçısı Rachel Barton Pine yorumluyor.

Francesco Maria Veracini'nin keman ve sürekli bas için Opus 2 8 numaralı mi minör sonatını klavsen sanatçısı David Schrader ve cellist Mark Rosenthal eşliğinde keman sanatçısı Rachel Barton Pine yorumluyordu. Kişilik olarak da kibirli ve eksantrik tavırlarıyla ayrıca ün yapmış olan Veracini bir süre Londra'da da yaşamış ve Georg Friedrich Händel'in o dönemlerde en kuvvetli rakibi olmuştur. Günümüze ulaşan 4 büyük operası bulunur bestecinin. Her ne kadar o dönemlerin modasını yansıtsa da müzik dünyasında çok da fazla bir yankı bırakmamıştır. Fakat bu eserlerinde keman partisini birbirinden zor pasajlarla donatmayı da ihmal etmemiştir besteci. Şimdi sizlere bestecinin bir orkestra eserini sunalım. Concerto Grosso tarzında 8 çalgı için bestelenmiş olan eser 1711 yılında 6. Charles'ın taç giyme töreninde seslendirilmiştir. Bu belgeden de anlaşılacağı üzere besteci saray ortamlarında oldukça saygın bir konuma sahipti.

Francesco Maria Veracini'nin 8 solo çalgı için re majör tonundaki Concerto Grosso'sunu Mary Utiger yönetimindeki Neue Düsseldorfer Hofmusik topluluğu seslendiriyordu. Besteciyi 1719-1723 yılları arasında Dresden'de kapelmeister olarak görürüz. Kapris ve biraz da kendi şahsına münhasır davranışlarıyla saray müzisyenleri ile yıldızı hiçbir zaman barışmadı. Anlatılan bir hikayeye göre prova esnasında keman partisini kendisinin istediği gibi çalmayan baş kemancı ile sert bir tartışma yaşamış ve bu olay üzerine kendisini kapattığı odasından sokağa atlayarak kendini yaralamış ve yaşamının sonuna kadar da topal kalmıştır. Şimdi bestecinin bir numaralı si bemol majör orkestra süitini dinleyelim.

0: Francesco Maria Veracini'nin 1 numaralı si bemol majör orkestra suitini Bremen Barok Topluluğu'nun yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünlük de bize ayrılmış olan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çalgılar ve ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

0: TRT Radyo 3'te Geçide hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Sizleri Ankara'dan selamlıyor ve birlikte keyifli bir akşamüstü geçirmeyi diliyoruz. Bugün Geçide çağdaş Arjantin müziğinin özgün isimlerinden Juan Maria Solare ile başlıyoruz. Besteci, piyanist ve orkestra şefi olarak tanınan Solare, klasik müzik eğitiminin yanı sıra Arjantin tangosunu çağdaş müzik anlayışıyla buluşturan çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.
1: Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Solare, müziğini iki farklı kültürün ortak dilinde kuruyor. Bir yanda Avrupa'nın çağdaş klasik müzik geleneği, diğer yanda doğup büyüdüğü Buenos Aires'in tango kültürü. Bestelerinde bu iki dünyanın doğal bir birlikteliği içinde yaşadığını duyuyoruz.
0: Programımızın ilk bölümünde Solare'nin saksafon sanatçısı Eduardo Coan'la gerçekleştirdiği Tango Nomade albümünden örnekler dinleyeceğiz. Ardından günümüzün başarılı tango topluluklarından Queen Tango'nun müziğine uzanacağız.
1: Şimdi Juan Maria Solare ve Eduardo Coan'ın Tango Nomade albümünü birlikte dinleyelim.

0: Juan Maria Solara ve Eduardo Coa'nın Tango Nomade albümünden örnekler dinledik. Albümün adı aslında müziğin karakterini de çok güzel anlatıyor, Göçebe Tango. Gelenekten beslenen ama tek bir yere ait kalmayan, yolculuk etmeyi seven bir tango anlayışı bu.
1: Evet, Eduardo Coa'nın saksafonu.

0: ile Juan Mario Soler'in piyanosu arasında kurulan diyalog da bu anlayışı destekliyor. Tango burada yalnızca dans edilen bir müzik değil, doğaçlamaya, yeni renklere ve farklı anlatımlara açık yaşayan bir dil gibi karşımıza çıkıyor.
1: Evet, belki de bu yüzden albümü dinlerken Buenos Aires'in tanıdık sesleri kadar böyle Avrupa'nın çağdaş müziğinin etkilerini de hissediyoruz. Hiçbiri diğerinin önüne geçmiyor, ortak bir anlatım içinde buluşuyorlar.
0: Şimdi Tango Nomade albümünü dinlemeye devam edelim.

0: Juan Maria Solara ve Eduardo Coa'nın ortak çalışması Tango Nomade albümünden örnekler paylaştık. Programımızın ikinci bölümünde ise günümüzün başarılı tango topluluklarından Queen Tango ile birlikte olacağız.
1: Evet, Queen Tango, geleneksel tango repertuarını çağdaş yorumla buluşturan uluslararası bir topluluk. Klasik müzik disipliniyle yetişmiş müzisyenlerden oluşan grup, Arjantin tangosunun ruhunu korurken ona oda müziğinin inceliğini ve konser salonlarının zarafetini de katıyor.
0: Yani yine çok gerçek, çok hoş bir klasik crossover toplulukla birlikteyiz bugün. Evet, şimdi Queen Tango'nun To Buenos Aires With Love albümüne kulak verelim ve Latin ruhunu birlikte hissedelim.

0: Queen Tango'nun To Buenos Aires With Love albümünden örnekler dinledik. Topluluk tango geleneğine duyduğu saygıyı korurken repertuarını yalnızca klasik eserlerle sınırlamamış, farklı dönemlerden ve farklı bestecilerden seçtikleri eserlerle tangonun yaşayan bir müzik olduğunu bize hatırlatmaya devam etti.
1: Belki de Queen Tango'nun en güçlü yanı da bu. Bu söylemiş olduğum gelenek ile günümüz arasında bir tercih yapmak yerine ikisini aynı sahnede buluşturuyor. Böylece tango geçmişe ait bir hatıra olmaktan çıkıp yaşayan ve gelişmeye devam eden bir müzik olarak karşımıza geliyor.
0: Programımızın son bölümünde Queen Tango'nun farklı bir albümünden seçtiğimiz eserleri paylaşacağız. Queen Tango bir kez daha sizlerle.

0: Geçitte bugün Juan Maria Solare, Eduardo Coan ve Queen Tango'nun müziklerine yer verdik. Arjantin tangosunun gelenekten beslenen ama bugünün diliyle yeniden şekillenen örneklerini birlikte dinledik. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı gün ve saatte crossover maceramıza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Türkiye ve Suriye arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Şam'da düzenlenen imza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayla fosfat üretim sahalarını geliştireceklerini söyledi. Üretilen fosfatı limana kadar getirmek istediklerini belirtti. Demir yolu inşasını da içeren çok kapsamlı büyük bir projeyi hayata geçirmeyi istiyoruz dedi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın başlayacak Teknofest Mavi Vatan öncesinde İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapıldı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz unsurları Körfez'den geçti. Gökyüzünde ise deniz karakol uçakları, helikopterler ve yerli insansız hava araçları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk bayrağını al, Körfez'e gel çağrısıyla sahile gelen vatandaşlar donanmanın geçişini gururla izledi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir araçta çıkan yangın ormana sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Elektronik kayıt 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıt 24-28 Ağustos'ta yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre okullara giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak. Veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanacak, öğretmenler ve eğitim çalışanları önlük giyecek. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kaldı. 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde balıkçılar hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Geçen yıl verimli bir av sezonu geçiren Karadenizli balıkçılar yeni sezondan da umutlu. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli program için çalışmalar hızlandı. Büyüme, enflasyon, istihdam ve ihracat hedeflerinin belirleneceği program Eylül ayının ilk haftası açıklanacak. Programın ardından 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifine de son şekli verilecek. Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara geçit vermiyor. Reklam Kurulu, 2026'nın 8 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceledi. Mevzuata aykırı bulunan uygulamalara 220 milyon liraya yakın para cezası uygulandı. Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 48 kilogram uyuşturucu maddeyle 1200 litre kaçak akaryakıtı ele geçirildi. Malatya ve Konya'da da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar vardı. 3 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. On binlerce hacı adayı işlemlerini E-Devlet'ten tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. ABD ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasında yaptırım krizi büyüyor. Washington, UCM Başkanı Tomoko Akane ve bir üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı. UCM'den ABD'ye bu yargı bağımsızlığına açık bir saldırıdır yanıtı geldi. Japonya ve Avrupa Birliği de ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Soykırımcı İsrail'in skandal adımlarının sonu gelmiyor. İsrail unsurları Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref el-Avvar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına aldı. Filistinli yetkililer bakanın herhangi bir neden gösterilmeden alıkonulduğunu kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkürdistan Cumhuriyeti'nde bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışmalar sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Haberleri dinlediniz.

0: dünya listelerinden.
1: Nick Rhodes'la Van de Beven'ın evrene dair çizdikleri müzikal resim tamamlanıyor. İkili notalarla son fırça darbelerini Astronomia projesinin 4. albümünde atıyor. The Eclipses of Algol başlıyor. Çalışmayı açan Transcending ve bağlandığı Blasco Effect peş peşe geliyor.

Az onun kadar avantgard, modadan müziğe, performans sanatlarından fotoğrafçılığa, tiyatrodan sahne tasarımına kadar dokunmadığı, yeteneğini sergilemediği yer kalmayan Wendy Bevan, dört albüme böldükleri Astronomia'yı 2021'in kış gün dönümünde, yani 21 Aralık'ta çıkardıkları The Eclipses of Algol'la nihayete erdirdi. Projenin önceki 3 albümünü bu programdan dinleyenler, çalmaya başladığımız bu dördüncüsüyle birlikte çıktıkları uzun müzikal yolculuğu tamamlıyorlar.

Specter's Head ve The Sorrows of Medusa. Nick Rose ve Wendy Bevan'ın deneysel projeleri Astronomia'nın son albümünden geldi. The Eclipses of Algol'un gizemli müzikal koridorlarında kaybolmaya Double Drift Theory ile devam ediyoruz.

Evrenin gizemlerinden astronomi, yıldızlar ve gezegenler kadar mitoloji, antik hikayeler ve bunların çevresinde dolaşan bilimden de ilham alıyor Nick Rawls'la Van de Beven. 13'er parçadan oluşan 4 ayrı albüme bölmüşler ortak projeleri astronomiyayı. Radyolarınızdaki The Eclipses of Algol, yapbozun son parçalarının toplandığı albüm olmuş.

Rainfall of Diamonds, Nick Rose'la Wendy Bevan'dan dinledik. Astronomia projesinin son kayıtlarının toplandığı çalışma The Eclipses of Algol sıradaki Fifth Star of the Mausoleum'la sürüyor.

Elektronikler, tuşlular, efektler ve onlarla müzikal katmanlar yaratmadaki yetenekleri malum, Nick Rhodes, Wendy Bevan'ın avantgard tarzından da beslenmiş. Kemanı çalan ve vokal armonilerde boy gösteren ortağının görsel sanatlardan modaya, tiyatrodan müziğe kadar genişleyen ilgi alanları, astronomiya projesi için ihtiyaç duydukları deneyselliğin kapılarını önlerinde açmış.

Az önceki kayıtlar Axel Percy ve Banquets of the Black Widows'la Nick Rhodes ve Wendy Bevan'ın Astronomia projesi sonlara yaklaşıyor. The Eclipses of Algol'un ambient parçalarından ikisi daha radyolarınızda. Beyond the Wall of Sleep ve Cassiopeia'yı da peş peşe dinliyoruz.

2021'de küresel salgının herkesi evlerine kapattığı, kendi iç dünyasına yönelttiği, bilinmez bir geleceğin bazen korkutucu koridorlarında dolaştırdığı anlarda çevremizde dönüp duran devrana, evrenin gizemlerine odaklanan Nick Rowles'la Wendy Bevan üretken bir patlamayla ortaya çıkarıyordu 52 parçalık Astronomia projesini. The Fall of Saturn'le çizmeye başladıkları müzikal resmi The Rise of Lyra ve peşinden gelen Heaven and Hell in the Serpent's Tail'la sürdürüyorlar ve nihayetinde bugünkü dördüncü albümle tamamlıyorlardı. The Eclipses of Algol'un son parçaları The Algol Paradox ve Occulted by the Moon'la uğurluyoruz Nick Rowles'la Wendy Bevan'ı.

80'lerin ortasında Duran Duran ortadan ikiye bölündüğünde John ve Andy Taylor The Power Station'la tercihlerini sert bir gitar rock'tan yana kullanırken Nick Rhodes, Simon Le Bon ve Roger Taylor art pop'ta karar kılmıştı. Arcadia şüphesiz Nick Rhodes'un müzikteki tercihlerinin ürünüydü. Olaya sanatsal boyutuyla da bakan Rhodes, David Gilmour'dan Herbie Hancock'a kadar ünlü isimleri davet ettikleri Arcadia albümü Sore at the Rose'la Avrupalı bir müzik şekillendiriyordu.

Kalan dakikalarımızda Wendy Bevan'ın ilk solo albümünden bahsetmek istiyoruz sizlere. 2016 tarihli çalışma Rose and Thorn adını taşıyor.

elektronikler ve davul makineleri Van de Bevan'ın ilk albümündeki müziği şekillendirmeye yetiyor. What Kind of Woman'la bitiriyoruz. Van de Bevan son kez radyolarınızda.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.

Yeni çıkanlar ve zirvedeki hit şarkılar, pop enerjisi ve rock ruhu TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta saat 19'a dek sizlerle. Açılışta 2 Ekim'de çıkacak The Age of Everything albümü için son hazırlıkları yapan The Smiths kariyerli yıldız Johnny Marr, modern alternatif rock anlayışını yansıtan etkileyici bir çalışma olması beklenen albümden Ophelia, Pop the Rock Johnny Marr'la başlıyor. Pop.

Johnny Marr hayranları yeni albüm için 2 Ekim'i beklerken Avustralyalı yıldız Natalie Imbruglia'yı özleyen müzikseverlerin hasreti 4 Eylül'de Algorithm albümüyle son bulacak. Albümden 3. tekli Just Drive.

2023 yılında kurulan kızlar grubu Cat's Eye buradaydı. Geçen hafta yayınlanan Wild adını verdikleri albümleriyle hedef bir numara. Sözlerinde Ed Sheeran'ın da imzası olan Animal dinledik. Konuğumuz yeni albümü Daughter From Hell'le hem İngiltere hem de Amerika'da Billboard listelerinde bir numaraya yerleşen Gracie Abrams. Radyolarınızda Hit the Wall.

Müzik çalışmalarını Londra'da sürdüren Malezya asıllı Chloe Kisha, BBC'nin yükselen sanatçılar listesine aday gösterilen isim, güçlü melodiler, nostaljik elektronik klavye dokuları ve modern pop prodüksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Şimdi So Sad, So Hot ve Chloe Kisha.

30 Ekim'de yayınlanması beklenen Fantasize albümünden So Sad So Hot dinledik. Chloe Kisha buradaydı. Pop durakta Hollandalı Progressive House DJ'i Martin Garrix, yanında İrlandalı rock efsanesi U2. 17 Temmuz'da Belçika'da düzenlenen Tomorrowland Müzik Festivali'nde Garrix'in sahne performansı esnasında U2 üyesi The Edge'in katılımıyla ilk kez seslendirilen Fireflies listelerde bir numara adayı.

Alex, Maggie ve Ted, 70'lerden ilham alan gitarlar ve çok sesli vokalleri birleştirerek retro ve günümüz pop müziğini buluşturan Kismet buradaydı. Memory Star dinledik. Güçlü ve etkileyici, hafif pürüzlü ama berrak sesi, duyguyu yoğun biçimde yansıtan yorumuyla LP yeni konuğumuz. 2 Eylül'ü bekleyen Room 12 albümünden Best in Life.

Derinden yankılanan nadir sesiyle İskoçya'nın yeni yeteneklerinden Blair Davy, Eylül'de çıkacak mini albüm You Like Ugly Don't You Babe ile dinleyici sayısını arttırmaya çalışacak. You Must Be a Miracle ve Blair Davy.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop to Rock saat 19'a dek sizlerle. Takvimler 2020 yılında Blake Shelton ve Gwen Stefani. Billboard Country listelerinde bir numarada Nobody But You. Hemen ardından İrlandalı şarkıcı Maverick Saber ve Eleven radyolarınızda olacak. Don't have to leave this town to see the world. Cause it's something that I gotta do. I don't wanna look back in 30.

İrlanda'dan İngiltere'ye Gary Barlow, Howard Donald ve Mark Owen, 90'lar efsanesi Take That, yeni tekli Sweet July.

Hayranlarının yeni mini albüm Take Away My Problems için 4 Eylül'e kadar beklemesi gereken Charlie Gear, elektronik dans ve nostaljik pop esanslı My Madonna.

Günümüz listelerinden şarkılar yarın da Pop Durak'ta sizlerle olacak. Şimdi zamanda bir yolculuk yapıp 2022 yılına uzanıyoruz. Fifth Harmony kariyerli Camila Cabello, yanında Ed Sheeran. Tüm Avrupa ve Amerika'da ilk onda Bam Bam. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Yine 2022 yılındaydı. Ryan Tedder'ın grubu One Republic, Top Gun Maverick filminde kullanılan şarkı I Ain't Worried dinledik ve son dakikalara biraz daha yaklaştık. 2022 yılından ayrılmadan önce bir şarkı daha. İskoç ikili LF System, Connor Larkman ve Sean Finnegan. İngiltere'de bir numarada Afraid to Feel.

0: Pop Durak final için 2021 yılında İngiliz DJ Henry Oliver Smithson veya tanındığı adıyla Riton, Mufasa and Hype Man'le birlikte Nightcrawlers klasiği Push the Feeling On sample'ları duyacağımız bir numara tekli Friday.
1: Mufasa, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday.

Program hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Caz Almanak. Mukayeseli caz tarihi başlıyor.

TRT Radyo 3 Caz Almanak programından yeni bir çarşamba akşamından bendeniz Feridun Ertaşkan'dan yeniden herkese merhaba. Bugün Caz Almanak programına başlarken TRT Radyo 3 ailesinin kıdemli programcılarından Rock Efsaneleri programının yapımcısı

Başsağlığı dilerim. Müzik yayıncılığı bakımından güvenilir kaynaklardan biridir Bandcamp. Yıllar önce saygın ve orijinal bir kaynak olma amacıyla kurulan bu platform, müzisyenlerin internet üzerinden albümlerini doğrudan satmak amacıyla hayata geçmişti. Zaman içinde gösterdiği başarı ve bilhassa müzisyen cephesinde gördüğü kabul ve yaygınlaşma platformu başarılı ve ünlü hale getirdi. Ve elbette her başarılı şeyde olduğu gibi bu platformda yüksek bir meblağ satıldı. Ama yeni sahipleri Allah'tan şimdiye kadar yayın politikasını değiştirmedi. Kuruldukları gibi yayın yapmaya devam ediyor. Oldukça geniş bir editör havuzuna sahip olan bu platform her ay o ayın en iyi albümlerini kendi editörlerine liste halinde hazırlatıyor. Ve ben de yılda bir veya iki defa bu listelere programlarımızda yer veriyorum. Platformun Temmuz ayı en iyi albümler listesi yayınlandı. Ve listenin başında 101 yaşındaki müzisyen Marshall Allen'ın yeni albümü An Audio Odyssey isimli çalışma var. Bir daha tekrarlayayım, yanlış duymadınız. Marshall Allen 101 yaşında bir müzisyendir ve hala aktif bir sanatçıdır. Yönettiği topluluk Sanra Mayıs ayında İstanbul'da bir konser verdi. Ama kendisi yoktu çünkü doktoru deniz aşırı seyahat etmesine izin vermiyormuş ki bu da anlaşılır bir sebep. Fakat sanatçının yeni albümünü dinlemememiz için bir sebep yok. Ve Bandcamp'te listenin başına almış bu asırlık sanatçıyı. Bandcamp albümden Bass Trost isimli parçayı Temmuz ayının en iyileri listesinin başına almış. Önce bu parçayı, sonra listede olmayan ama albümden seçtiğim The Vernacular of the Cosmic isimli diğer parçayı şimdi birlikte peşi sıra dinleyelim. Önce Bass Trost geliyor, ardından The Vernacular of the Cosmic. Dinliyoruz.

Bandcamp'in Temmuz ayında yayınlanan albümler arasında seçtiği ayın en iyi albümlerinden derlediklerimizi bu hafta Caz Almanak'ta dinliyoruz. Listeden yer vereceğimiz ikinci sanatçı az tanınan bir isim olan kadın gitarist Lolivon de la Rosa'nın ilk albümü. Bir ayağı Porto Rico'da, diğer ayağı New York'ta olan sanatçının bir ayağı cazın geçmişinde, diğer ayağı ise günümüzde. Gitarist bu kombinasyonlar arasında gidip gelirken ses ve geçişlerden oluşan çekici bir karışım yaratıyor. Charlie Parker ve Cheo Feliciano'nun eserlerini yorumlarında beğenilecek pek çok şey olsa da albümün en öne çıkan parçaları De La Rosa'nın besteleri olmuş. Üç solo gitar ara parçası bu albüme harika bir akış kazandıran

son unsur olarak uzaktan bakıldığında birbirinden kopuk gibi görülebilecek parçalara bir bütünlük katmış. Trompetçi Ingrid Jensen, piyanist Luis Peridomo, davulcu Jeff Dane Watts, tenor saksafoncu Ned Gold ve basçı Juan Benitez albüme katkıda bulunmuş. Bugün bu albümden keşif amaçlı hem Bandcamp'in

Bandcamp'in Temmuz ayında yayınlanan albümler arasında seçtiği ayın en iyi albümlerinden derlediklerimizi bu hafta Caz Almanak'ta dinliyoruz. Listeden yer vereceğimiz üçüncü sanatçıyı çoğumuz tanırız. Nils Petter Mohlwaier. Türkiye'de defalarca dinledik bu sanatçıyı. Hatta Türk sanatçılarıyla işbirliği halinde de dinledik. Trompetçi olmakla birlikte elektronik seslerle de arası çok iyidir bu sanatçının. Mohlwaier'in yayınladığı Be Quiet albümü bence sadece ayın değil yılın en iyi albümlerinden biri olmaya aday. Be Quiet albümünde alttan giden bir

akıntı gibi davranan tedirgin edici bir gerilim var. Nispeter Molvær'in 1998 tarihli çığır açan albümü Kımer'i de hesaba katarsak, ECM Records bağlantısında bu sayede kurmuş oluruz. Trompetçi son albümünde sükunet konusunda sağlamlaşmış itibarını sarsmazken, aynı zamanda sükuneti inşa etmenin yeni yollarını arama geleneği de sürdürüyor. Bu İskandinav cazının en güzel örneği bu albüm cellist Anja Lehner, guzheng sanatçısı Chang Jing, perküsyoncu Marilon Mazur ki yakın tarihte vefat etti bu sanatçı ve vokalist Imogen Heap albümde yer alan işbirlikçilerden sadece birkaçı olmuş. Bugün bu albümden Bandcamp Roma isimli parçayı listesine koymak için seçmiş. Bu parçanın yanına ben de Amsterdam'ı katarak ikisini beraber dinleyelim istiyorum. Başlıyoruz. Önce Roma, ardından Amsterdam gelecek.

Bandcamp'in Temmuz ayında yayınlanan albümler arasında seçtiği ayın en iyi albümlerinden derlediklerimizi bu hafta Caz Almanak'ta dinliyoruz. Listeden yer vereceğimiz dördüncü sanatçı Matthew Ottignon olacak. Bandcamp listesinin tanıtımında yazar bu albüm ve sanatçı hakkında şöyle diyor. Yaklaşık iki sene önce Matthew Ottignon'un 2024 yılında Earshift Music tarafından yayınlanan Volant albümü hakkında bir yazı kaleme almıştım. Yazıma "bu müzik dinleyicide yankı uyandırıyor" ifadesiyle başlamıştım. Bu söz stüdyo kaydından seçilmiş parçaların yer aldığı Sydney'deki Living Room Theatre'da gerçekleştirilen bir canlı performansta hiç olmadığı kadar doğru çıktı. Ciddi tonlara ve ateşli bir icraya yönelen ruh dolu bir sese sahip düz bir modern post-pop. Saksafoncu piyanist Loren Sumaras, basçı Hannah James ve davulcu Hayley Chan'dan oluşan aynı dörtlü eşliğinde tek bir uzun nefes gibi sonsuzca uzayan melodilerle dinleyiciyi büyülüyor. Evet, böyle diyordu yazar kendi notlarında. Müziğini dinledikten sonra doğrusu ben de yazarın sözlerine katılmaya karar verdim. Şimdi dinleyince bakalım siz ne düşüneceksiniz? Bandcamp bu albümden Bilpin isimli açılış parçasını listesine almış. Ben ise hem bu parçayı hem de Moonrock isimli parçayı birlikte dinleyelim istiyoruz. Dinliyoruz. Bilpin ve Moonrock.

Bugün Caz Almanak'ta Bandcamp platformunun Temmuz ayının en iyi caz albümleri listesinden seçtiğimiz müziklere ve sanatçılara yer verdik. Haftaya yeniden buluşmak üzere ben Ferdinand Taşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

eser bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

Merhabalar değerli Radyo 3 dinleyicileri. Klasik eserlerin hikayelerini ve analizlerini konuştuğumuz Bir Eser Bir Hikaye programımızda bugün bir önceki bölümde bahsettiğimiz Igor Stravinsky'nin hocası olan Nikolay Rimsky-Korsakov'un hayatı ve eserleri üzerine konuşacağız. Rus besteci Nikolay Rimsky-Korsakov'un müziğe olan yeteneği küçük yaşlarda fark edilse de ailesi bu konunun üstünde pek durmadı. Çünkü onun abisi gibi ülke donanmasının başarılı bir denizcisi olarak görmek istiyorlardı. Korsakov da bu isteği gemide beste yapabileceğini düşünerek kabul etti ve donanmaya girdi. Ancak atmosfer buna hiç de uygun değildi. Resmi görevler müzeye boş zaman ayırmayı mümkün kılmıyordu. Müzikal çalışmalarına kendince devam etse de geçinebilmek için 8 yıl boyunca donanmadaki işine devam etti. Yine de yolculuğun ilk aylarında senfonisi için Andante'yi besteledi. Fakat sonrasında müzik tutkusu yavaş yavaş tükenmeye başladı. Artık müziğin hayatında yeri olmayacağını düşünmeye başlamıştı. Yolculuk tam 2 yıl 8 ay sürdü. Bu dönemde Rimsky-Korsakov, Almanya, İngiltere, Amerika, Brezilya, Fransa ve İspanya'da bulundu. Çok çeşitli doğa manzaralarını, kuzeyin, güneyin ve ekvatorun denizini, dalgalı ve sakin okyanusu, güney yarım kürenin yıldızlı gökyüzünü gördü. Korsakov, tüm bu doğal resimlerin yarattığı güçlü etkilenimleri hafızasına kazıdı ve muhteşem yeteneğiyle birleştirerek müzeye yansıtmayı başardı. Bu durum Satko, Çar Saltı'nın öyküsü ve Şehrazat'ta da adeta denizin eşsiz güzellikteki müzikal resimlerini yapmasını sağlayacaktı. 1862'de Balakirev'le tanışan ve onunla kompozisyon çalışan Korsakov, ilk senfonisini 1865'te Balakirev yönetimindeki orkestrayla bir konserde seslendirme şansı bulmuştu. Dinleyici şaşkınlığa uğramış ve finalde de bestecinin gencecik bir donanma memuru olduğunu görünce gözlerine inanamamışlardı. İşte Korsakov'un müzikal kariyeri o büyülü konserdeki alkışlarla başladı. Şimdi Korsakov'un Satko Operası'ndan Viking Quest adlı eserle eser dinletimize bir giriş yapalım isterseniz.

Gerçekten söylerken de dinlerken de insanı büyüleyen bir eser olan Wieckenkest'i Londra Filarmoni Orkestrası'ndan Boris Christoph solistliğinde dinlediniz. Şimdi gelelim Korsakov'un Binbir Gece masallarından etkilenerek bestelediği, onu meşhur eden ve en bilinen eserine, Şehrazat. Binbir Gece masallarından da kısaca bahsetmek gerekirse hikayesi şöyle. Bir zamanlar Fars diyarının Şehriyar isminde bir hükümdar varmış. Şehriyar, Hindistan'dan Çin'e kadar uzanan bütün toprakların kralıymış. Ama bunca güç, bunca kudret bir gün eşinin gönlünü başka birine kaptırmasının önüne geçememiş. Başına gelen bu acı olay yüzünden deliye dönen Şehriyar, artık kadınların gün yüzü görmemesi gerektiğini düşünerek vezirine emir vermiş. Veziri her gün ona yeni bir gelin adayı getiriyor, fakat kralla evleneceğini sanan kadınların sabaha karşı hayatına son veriliyormuş. Bu durum yıllarca böyle devam etmiş. Fars diyarının genç kızları kanı alamakta, kral Şehriyarsa hala içini soğutamamakta ve intikama doymamaktaymış. Derken bir gün vezirin güzeller güzeli akıllı kızı Şehrazat'ın aklına bir plan gelmiş. Ve sonraki gece gelin adayı olarak Şehriyar'ın yanına gitmiş. Şehrazat, Şehriyar'a her gece tam vaktine kadar süren masallar anlatmaya başlamış. Büyülü gözleri ve sihirli sözleriyle aşık etmiş kralı kendisine. Ancak hiçbir masalın sonu gelmiyormuş güneş doğmaya başladığında. Ve masalın sonunu merak eden Şehriyar, Şehrazat'ın ertesi gece masala kaldığı yerden devam edebilmesi için sürekli infazını erteliyormuş. Gel zaman git zaman Şehrazat tam 1001 gece boyunca masal anlatmış krala. Tabi bu arada 3 tane çocukları olmuş ve Şehriyar kadınlara duyduğu öfkeyi çoktan unutmuş bile. Aldığı karardan geri dönmüş kral ve Fars diyarının kadınları bayram etmiş. Şimdi Korsakov'un bu masaldan etkilenerek bestelediği Şehrazat adlı eserinin birinci bölümünü, yani Şehrazat'ın kralı anlattığı masallardan biri olan Deniz ve Simbat'ın Gemisi adlı prelüdünü Concertgebouw Orkestrası'ndan Kirill Kontrahaş'ın şefliğinde dinliyoruz.

İlk bölüm eserin tümüne hakim olan ana ezgilerin sergilenmesi ve işlenmesinden oluşur. Simbad'ın fırtınalı bir havada koca bir balık yakalayarak Kral Mihriye'nin ülkesine götürmesini ve limanda karşılaştığı Hintli dervişlerden birinin inanılmaz öykülerini müzikle anlatmaktadır. İkinci bölüm ise Prens Kalender'in öyküsü adlı bölümdür. Öyküye göre Prens Kalender haydutların eline düşmüş ancak ormana kaçarak kurtulmuştur. Müzik, onun ormanda yer altındaki kötü ruhların ülkesine sığınmasını ve bu ruhlar tarafından maymun kılığına sokulup Çin'e kaçırılmasını anlatmaktadır.

Üçüncü bölüm Genç Prens ve Prenses adlı bölümdür. Bu kez mutlu bir aşk masalı ana temadır. Basora ülkesinin sultanının erkeklerden nefret eden kızı Cemile, sonunda yakışıklılığıyla dillere destan olan Mısırlı İbrahim el-Hasib'e aşık olmuştur. İbrahim de kızın resmini bir kitapta görüp onu sevmiştir. Müzik, İbrahim'in binbir zorluğa katlanarak Basora'ya gelişini ve iki gencin evlenip mutlu olmalarını anlatmaktadır.

Dördüncü bölüm ise Bağdat'ta şenlik, deniz, geminin batışı adlı final bölümüdür. Önce türlü maceralar sonrası Sinbad'ın Bağdat'a dönüşü ve şenliklerle karşılanışı son derece tempolu bir müzikle canlandırılmaktadır. Ancak Sinbad Bağdat'ta çok kalmayarak tekrar denize açılmıştır. Fakat gemi korkunç bir fırtınada sarp bir kayaya çarparak batar. Müzik önce yaşanan bu felaketi ama Şehrazat'ın öykülerini sürdürebilmesi için sonrasında da Sinbad'ın kurtarılışını seslendirmektedir.

Nikolay Rimski-Korsakov'un Şehrazat adlı eserini Konsert Gebau Orkestrası'ndan Kiril Kontraş'ın şefliğinde dinlediniz. Yıllarca gemilerde çalışmış, dünyanın birçok ülkesini ve kültürünü tanıma fırsatı bulmuş olan Korsakov'un etkilendiği Orta Doğu tınıları

O bir besteci olarak çok ünlü olmasına rağmen kendi kendini yetiştirmiş bir müzisyendi. Bu nedenle müzik teorisi hakkında çok az bilgiye sahip, çoğunlukla sezgileri üstüne bestelerini notaya dökerdi. Müzik akorlarının isimlerini veya aralıklarını bile bilmiyordu. Hatta kendisine Petersburg Konservatuvarı'nda profesörlük teklifi geldiğinde bunu kabul etmiş ama kısa süre sonra bir hata yaptığını anlamıştı. Ama azimli ve çalışkan Korsakov'un müzikal alandaki çalışmaları yalnız yaratıcı işleriyle sınırlı kalmadı. Akademik kariyerinde yükselişin, besteciliğin, şefliğin yanı sıra orkestra prensipleri ve armoni üzerine kitaplar yazdı. Ardında 11 senfoni, 15 opera, 3 enstrümantal ve orkestral çalışma, 79 romans eseri, 2 koleksiyon ve çok sayıda piyano çalışması bırakarak 64 yaşında hayata gözlerini yumdu. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyor. Bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyor. Selam ve sevgiyle veda ediyoruz sizlere. Sanatla kalın, hoşça kalın.

Bir eser, bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Balkan Bandosu.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. Vazgeçilmez adresiniz TRT Radyo 3'te yeniden buluştuk. Balkanlardan İstanbul Radyosu'na, oradan da sizlere ulaşan bir müzikli seyir. Balkan Bandosu'nda coğrafyanın popüler şarkılarıyla günümüz ve yakın geçmiş müziklerinden örnekler ve iklimin canlılığını size yaşatacak olan müzisyen ve grupların ses getiren yenilikteki çalışmalarını yolculuk boyunca dinleyebileceksiniz. Bu beraberlikte programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran ve teknik yapımda Mehmet Bahar'la birlikte sizleri selamlıyoruz. Balkan Bandosu'nda ilk olarak iyi müziğin evrenselliğinde gezinirken sınırsızlığın bize tanıdığı özgürlükle Orta Avrupa'dan bir yolculuk başlatıyoruz. Tuna Nehri kıyılarında dolanıyoruz. Hem Avusturya hem de Macaristan'a sınır olan başkent Bratislava'dan yola çıkıyoruz. 1990 doğumlu Tomáš Botlo ailesiyle birlikte Slovakya'nın batısındaki Hubita köyünde yaşıyor ve çocukluğunu da burada geçiriyor. Ailesinin doğum yeri Tomáš için de hayatında müzikal bir atılım oldu. Tomáš şarkı söylemenin yanı sıra piyano ve gitar da çalıyor. Evde bir kayıt stüdyosu var ve buradan çıkan

Sesler dünyaya yayılıyor. Tomaş, caz, funk, hip hop, latin, pop türünün başarılı icracılarından ve iyi örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Bu yolculukta Slovak ve yabancı rap müzisyenlerle de ortak çalışmalar için bir araya geldi. Müzikal rol modeli ise George Benson. Tomaş, aynı zamanda yaratım sürecinde ne istediğini bilen ve çok yönlü bir müzisyen. Latin ritimlerinin kıvraklığını ve sıcaklığını hissettiren bir düet çalışmayla sizleri baş başa bırakıyoruz. Tomaş Botlo'yla gitarını seslendiriyor. Naša cesta, bizim yolumuz.

Balkan Mandası programıyla TRT Radyo 3'te akşam saatlerinizi eşlik etmeyi sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi de Slovakya'nın doğusunda bir şehir olan Svidni'ye uğruyoruz. 1987 doğumlu Kristina Pelekova çocukluğundan beri müzikle ilgileniyor. Şu an eğitiminin yanı sıra piyano eğitimi de aldı. O dönemlerde daha çok Christina Aguilera, Beyoncé ve Britney Spears gibi sanatçıların popüler müziklerine yöneldi. Kosice Konservatuvarı'nda müzik ve drama bölümünden mezun oldu. Çalışmaları sırasında yolları ünlü yapımcı Martin Kavulic ve efsanevi şair söz yazarı Kamil Petera ile kesişti. 2007 yılında rap grubu Opa ile işbirliği yaparak ilk single'ı Ben Seninim, Son Tuvoya'yı yayınladı. Christina ayrıca Vasho Potato ve Peter Timorik gibi sanatçılarla da düetler seslendirdi. Ve Christina için asıl dönüm noktası 2010 yılında katıldığı Eurovision şarkı yarışması oldu. Hore Heroine adlı şarkıyla ülkesini temsil etti. Christina ile beraberliğimiz sürüyor. Ket Inam, Dvom, Yedo, Spevu ikimiz şarkı söylerken.

Slovakya'nın güneybatısında Trnava bölgesinde yer alan şehir Hlohovec'teydik. 32 yaşındaki şarkıcı, müzisyen Adam Durica ile zaman tünelinde 9 yıl önceye geri döndük. Mandolina başlıklı albümden Laşka, Aşk adlı şarkıyı TRT Radyo 3'te dinledik. Müzikal yeteneğini katıldığı bir süperstar yetenek yarışmasında sergileme imkanı buldu. 2008 yılında Yılın Keşfi kategorisinde bir ödül kazandı. Bunu 2009 yılında Polonya'da düzenlenen uluslararası bir festivalde katıldığı bir diğer ödül takip etti. Slovak radyolarında en çok çalınan şarkılarla müzikseverlerin sevgisini kazanan Durica, Mandolin albümüyle ödüllerine ödül katmayı ihmal etmedi. Adam Durica, bugüne kadar 5 stüdyo albümü ve çok sayıda single ve prestijli müzik ödülleriyle kendi yolunda ilerlemeye devam ediyor. TRT İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Balkan Bandosu programında Trnava bölgesindeki gezintimi sürüyor. 33 yaşındaki Nikolas Takaç, Galanta bölgesinden aramıza katılıyor. Çocukluğundan beri şarkıcı olma hayalleri kuran müzisyen, Pop Arena adlı yetenek şovunda yer aldı. Bratislava Devlet Konservatuvarı'nın ardından Kobanya Müzik Stüdyosu'nda çalışmalarını sürdürdü. 2005 yılında Budapeşte'ye taşındı. 19 yaşında dünyaca ünlü caz davulcusu ve besteci Vilmos Javori ile konser verdi. Gula Baboş, Toni Lakatoş gibi Macar cazının diğer önemli müzisyenleriyle de yolları kesişti. Nikolas Takaç'la 2018 yılında Işıkların Aydınlığında durakladık. Fenyek.

Müziğin evrenselliği ile hayallerin sınırsızlığında yol almaya devam ederken, radyonuza güzel melodiler ve sözleri taşımaya devam ediyoruz. TRT Radyo 3'te Balkan Bandosu programını dinliyorsunuz. Grup müziklerinin ön plana çıkan örnekleriyle beraberliğimiz sürüyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den konuklarımız var. Bir kez daha bir düet çalışmayı radyolarınıza getiriyoruz. Juju Colani, 2011 yılında X Factor müzik yarışmasıyla adından söz ettirdi. Seryaton'la 6 yıl boyunca şarkı söyledi. Müzik onun için mutluluk, aşk, kahkaha ve dans kavramlarına karşılık geliyor. Şarkıcı bugüne kadar Linda ile Victor, Gigi Radic, Zoli Beretki ve birazdan birlikte dinleyeceğimiz bir diğer ses olan Maika da dahil olmak üzere birçok büyük müzisyenle çalıştı. Maika olarak bilinen Peter Mayoros, Macar bir rap müzisyen, söz yazarı ve televizyon sunucusu. İlk kez 2002 yılında katıldığı bir televizyon yarışmasıyla tanındı. Elektronik ve rap müzik türünün bir örneğiyle bir yerde 2017 yılına geri dönüyoruz. Valahon'la.

Balkan Pandası'nda beraberliğimizin şu dakikalarında Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan ülke Macaristan'dan müzikal esintileri radyonuza taşımaya devam ediyoruz. Macar asıllı şarkıcı söz yazarı Berkes Oliver, Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğdu. 5 yaşında ailesiyle birlikte Macaristan'a taşındı ve eğitimini Uluslararası İşletme bölümünde sürdürüyor. Pop, dans ve elektronik müzik türündeki çalışmalarıyla müzik dünyasında varlık gösteren şarkıcıyla 2019 yılındayız. TRT Radyo 3'te Berkes Oliver, Roll Out Soul, senin hakkında.

Slovakya'da müzikal seyrimiz devam ediyor. 2019 yılına ait çalışmaları TRT İstanbul Radyosu'ndan size doğru esen bir melodik rüzgarla Balkan Bandosu'nda dinletmeye devam ediyoruz. Claudia'nın pop türündeki 11 parçadan oluşan Len Ona başlıklı albümünden DJ Mark Voss'la işbirliğinden doğan 2 numaralı şarkıyı dinliyoruz. Şaşırtıcı, Uzasna.

TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Balkan Bandosu'nda sizler için iyi müzikler çalmaya ve akşam saatlerinizde eşlik etmeyi sürdürürken Macaristan'dan genç yetenek Vanek Andor'u rap çağrışımlı şarkıyla dinledik. Midnem, henüz değil. Bu gelecek vadeden ses insanların karşısında ilk şarkı söylediğinde henüz bir ilkokul öğrencisiydi. Zamanla çeşitli müzik yetenek yarışmalarıyla ön plana çıktı. Ayrıca binicilik de onun hobilerinden biri olarak yaşantısında yer kaplıyor. Balkanlardan İstanbul Radyosu'na uzanan bu müzikli yolculuk tüm hızıyla sürüyor. Slovakya'nın batısında Bratislava'nın kuzeydoğusunda bir şehir olan Trnava'da soluğu aldık yine. Kaliteli müzik yapmayı her zaman hayatının odağında gören ve elinden gelenin en iyisini müzikseverlere yansıtabilmek için çaba sarf eden Sima, çevresindeki insanların hayatı hakkında şarkı söylemekten mutlu olduğunu söyler. Şimdi 11 parçalık Bombin başlıklı albümden Angel, Gabriel ve Galo gibi müzisyenlerle bir araya geldiği bu çalışma TRT Radyo 3'te sizler için çalınıyor. Sima mikrofona geliyor. Blisko, yakın.

0: Balkan bandısında sizlerle birlikte farklı keşiflerin peşine düşüp müziğin renklerine dokunurken ve bu titreşimlere doğru yol alırken programımızın son dakikalarında yeniden bir düetle sizleri baş başa bırakacağız. Slovakya'nın kuzeyinde yer alan bir şehir olan Poprad'da temelleri atılan Smolahu Hruski'nin solisti olduğu Josef Kramar'la ve Povoska Bistritsa adlı kasabadan başlayan yolculuğunda 2014 yılından beri albüm ve yayınladığı single çalışmalarıyla bilinen Mirka Mişkova'nın duygusal şarkısıyla beraberliğimiz sürüyor. Ay Tito Titiş, hissediyorsun.
1: Vizera tak mužne.

Her zaman duygularımı insanlarla paylaşma ihtiyacını hissettim. Birçoğunun benim gibi canlı şeyler olduğunu biliyordum ve yalnız olmadıklarını bildirmek istedim. Müzikle en güçlü duyguları ifade edebilir ve birçok insanın kalbiyle konuşabilirsiniz. Sözleriyle müziğini ifade ediyor henüz 21 yaşındaki Karma Pal Balaş. Slovakya'nın orta güneyinde Košice bölgesinin batısında Slana Nehri üzerinde yer alan bir kasaba olan Rojneva'da dünyaya gelen müzisyenle 2023 yılının kapılarını aralayacağız. Balkan Bandosu'nun finaline doğru hızla yaklaştığımız şu dakikalarda kaliteli müziğin değişmeyen adresi TRT Radyo 3'te Carmen Pal Balaş. Priputana.

1999 yılında Jedna in Novina adlı ilk stüdyo albümüyle gelen 7 stüdyo albümü yayınlanan Hırvat pop şarkıcısı Joško Čogaj, sahne adıyla Jole ile 2017 yılına dönüyoruz. Maximano.

0: Kapanışımızı yine bugünkü duraklarımızdan biri olan Slovakya'da gerçekleştiriyoruz. Bystrik Çorvani'nin solisti olduğu Bystrik Banda yaklaşık 15 yılı aşkın bir süredir kendini müziğe yoğun bir şekilde adamaya devam ediyor. 2004 yılında bir radyo yayınında Ruya adlı şarkıyla sesini duyuran grup, bir yıl sonra Her Şeye Sahibim albümünü çıkardı. Bundan 2 yıl sonra ikinci stüdyo albümü Sadece Sen ve Ben'le başlayan bir konser turunu da kendi kişisel tarihinde başlatmış oldu. Sizlere son olarak dinleteceğimiz final şarkımızla 2017 yılına uzanacağız. Pray MC, Keşke. Balkan Bandası'nda bir sonraki hafta yepyeni müzikal hikayelerle kayıtların peşine düşmek için kaliteli müziğin adresine sizleri bekliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran ve teknik yapımda Mehmet Bahar. Programa dair soru ve görüşlerinizi TRT'nin sosyal medya hesaplarına iletebilirsiniz. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerken, iyi müzikler eşliğinde yeniden renkli bir gezintiye çıkmak ve birbirinden özel şarkılarla akşamınıza renk katmak isterseniz, kulağınız TRT, Radyo 3'te ve Balkan Bandası'nda olmaya devam etsin. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin kainatı sarmalayarak dünya döndükçe sevgi ve barış getirmesi dileğiyle, hoşça kalın.
1: Prajem si modré z neba, vziať si tam kúsok z teba. Každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığı,

yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye ve Suriye arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Şam'da düzenlenen imza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayla fosfat üretim sahalarını geliştireceklerini söyledi. Üretilen fosfatı limana kadar getirmek istediklerini belirtti. Demiryolu inşasını da içeren çok kapsamlı, büyük bir projeyi hayata geçirmeyi istiyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır giyim ve tekstil sektörünün ihracat performansını değerlendirdi. Yılın ilk 7 ayında sektör ihracatının 17,5 milyar doları aştığını söyledi. Irak, Ürdün, Bulgaristan ve Rusya'ya hazır giyim ihracatında %20'nin üzerinde artış yaşandığını belirtti. Bakan Bolat, İstanbul'da hazır giyim fuarının açılışında konuştu. Taştepeler projesi dünya tarihini ışık tutmaya devam ediyor. Karahantepe ve Sayburç'ta yürütülen çalışmayla buzul çağının ardından ilk yerleşik yaşamın izleri gün yüzüne çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Sağlık Bakanlığı son 24 yılda hayata geçirdiği projelerle hastanelerin %80'ini yeniledi. Sağlık altyapısı yılda 1 milyar kez hizmet verebilecek kapasiteye ulaştı. Gaziantep'te yeni sağlık yatırımlarını hizmete açan Bakan Kemal Memişoğlu, 13 yeni şehir hastanesinin inşaatının sürdüğünü vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan seferber oldu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangınsa ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın başlayacak Teknofest Mavi Vatan öncesinde İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapıldı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz unsurları Körfez'den geçti. Gökyüzünde ise deniz karakol uçakları, helikopter ve yerli insansız hava araçları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk bayrağını al, Körfez'e gel çağrısıyla sahile gelen vatandaşlar donanmanın geçişini gururla izledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre okullara giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak. Veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanacak, öğretmenler ve eğitim çalışanları önlük giyecek. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. On binlerce hacı adayı işlemini E-Devlet'ten tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Gazze'de 5 yaşındaki Hint Recep'in öldürülmesine ilişkin katil İsrail'den itiraf geldi. İsrail unsurları daha önce reddettiği iddiasından geri adım attı. Hint Recep'in bulunduğu araca ateş açıldığını ilk kez kabul etti. Olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldığını duyurdu. Küçük Hind'in saatler süren yardım çağrısı ise Gazze'deki katliamın sembollerinden biri olmuştu. Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA yetkilisi İsrail'i hedef aldı, isyan dolu bir açıklama yaptı.

0: Spor.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor yarın UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçına çıkacak. Siyah beyazlı ekip saat 20'de Kauno Žalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek.

0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Giresun kıyıları dışında Adana, Erzincan, Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Elazığ, Muş 16, İstanbul, Samsun, Diyarbakır 21, İzmir, Adana, Mardin, Adıyaman 25, Sivas, Gümüşhane 12 ve Ardahan 9 derece. Haberleri dinlediniz.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garage rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu Greg Hughes ve Tessa Murray'den oluşan indie pop ikilisi Steel Corners. Steel Corners 2018 yılında yayınladığı Slow Air isimli albümünden The Message isimli single'la 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

Kanadalı topluluk Melt, alternatif ve indie pop dünyasının ilgi çekici gruplarından biri. Psikedelik pop olarak da tanımlanan grup, 2019 yılında yayımladığı Swim Slowly albümünden Love Again isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Kanada'ya adım atmışken bir başka Kanadalı toplulukla programımız devam ediyor. Müzisyen Mike Miloš ve enstrümantalist Robin Hannibal'dan oluşan Dry, 2013 yılında yayımladığı Woman isimli debut albümünden The Fall'la 3. milenyumda.

2012 yılında müzik endüstrisine merhaba diyen alternatif rock topluluğu Palace, geçen yıl müzikseverlerle paylaştığı Greyhound isimli single ile radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma bu yıl çıkan en güzel single'lardan biriyle devam ediyoruz. Post-punk dünyasının parlayan grubu Editors, 28 Nisan günü yayımladığı Call It In isimli single'ıyla radyolarınızda.

Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelerek harika bir konser veren ve hayranlarını mest eden Sued, geçen yıl Eylül ayında yayımladığı Antidepressants albümünün açılış şarkısı olan Disintegrate ile TRT Radyo 3 frekanslarında.

2002 yılında Las Vegas'ta kurulan ve çeyrek yüzyıllık grup olmaya bir yılı kalan The Killers, 2024 yılının Ağustos ayında yayımladığı Bright Lights isimli single'ıyla 3. milenyumda. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. Grubun vokalisti Brandon Flowers bu cuma Treasure isimli yeni bir solo albüm yayımlayacak.

Alternatif rock ve new wave dünyasının şık topluluğu White Lies, 2016 yılında yayımladığı Friends albümünden Hold Back Your Love'la radyolarınızda.

Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne Doors'la başlıyoruz. Manchester müziği olarak da tanımlanan gruplardan biri olan Doors, 2002 yılında yayınladığı The Last Broadcast isimli albümünden Caught by the River'la radyolarınızda.

Kuzey İrlandalı ve İskoç müzisyenlerden oluşan, İskoçya'nın Dundee şehrinden müzik dünyasına merhaba diyen Snow Patrol, 2024 yılında yayınladığı The Forest is the Path isimli albümünün açılış şarkısı olan All'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

İngiliz topluluk The Libertines, müziği kadar inişleri çıkışları, çalkantıları ve kavgalarıyla tanınmış bir grup. Zaman geçtikçe biraz durulan ve sakinleşen grup, 2024 yılında yayınladığı All Quiet on the Eastern Esplanade isimli albümünden Night of the Hunter isimli single ile 3. milenyumda.

Üçüncü milenyumun son dakikalarına Noel Gallagher's High Flying Birds ile giriyoruz. 2011 yılında yayımlanan, grubun kendi ismini taşıyan albümünden If I Had a Gun.

Üçüncü Milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakinacı. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Zuhal Ergür. Speakeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. Milenyum'daki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere Fontaine's DC ile veda ediyoruz. Bug, iyi geceler.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3, İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir Blues'un Tonları programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftanın konuğu Blues ve Rhythm and Blues şarkıcısı Sean Murphy. Ana vokalist ve geri vokalist olarak birlikte çalıştığı grup ve sanatçılar arasında Little Feat, Bob Seger, Meatloaf, Eric Clapton, The Moody Blues, Phil Collins, Glenn Frey, Joe Walsh, Michael Bolton, Maria Muldaur, Coco Montoya ve Alice Cooper gibi ikonik isimler bulunan Sean Murphy'nin 1 Haziran'da yayınlanan yeni albümü Brand New Blues'u açılış parçasıyla dinlemeye başlayalım. Mama's Home.

1969 yılında sahne aldığım Ann Arbor Blues Festivali benim blues'a ruhumu ve kalbimi açmamı sağladı. O yıl aynı sahnede Sunhouse, Muddy Waters, B.B. King, Freddie King, Lightning Hopkins gibi bu türün temelini atanlar ve geliştirenler vardı. Daha ne isterdim ki diyen sanatçıdan şimdi gelen parça Bad Luck and Trouble.

Sean Murphy'nin blues sahnesine ilk adımını 1969 yılında Ann Arbor Blues Festivali'nde atmış olduğunu söylemiştik. Aynı dönemde Hair müzikalinde sahne almış ve Bob Seger'ın Kathmandu isimli çalışmasına da katılmış. Bu ortak çalışmanın ardından birlikte turneye katılan sanatçı kısa bir süre sonra Eric Clapton'ın Behind the Sun albümü ve turnesinde yer almış ve Live Aid konserinde de sahneye çıkmış. Evet, şimdi Brand New Blues albümünden gelen sıradaki parça Mobile.

1970'lerin başında bir süre Bob Seger'ın grubunun solistini üstlenen Sean Murphy, Bob Seger'ın müziğe bir süre ara vermeye karar vermesinin ardından Leon Russell ve Eric Clapton'ın grubundaki Mark Levin'in önerisi üzerine prodüktörlüğünü Phil Collins'in yaptığı Eric Clapton'ın Behind the Sun albümünün geri vokallerini üstlenmiş. Bu deneyimin hatıralarını ve kendisine kattıklarını hala unutamadığını söyleyen sanatçı, köklere dönmek ve Eric Clapton'la birlikte çalışmak rüya gibiydi. Kayıtların ardından doğrudan Eric Clapton'dan aldığı iki ayrı turne teklifini daha güzel ne olabilirdi ki diye hatırlıyor. Şu an dinlemekte olduğumuz albümüne adını veren parçayla devam edelim. Brand New Blues.

Eric Clapton'ın turnelerine ara verdiği 1986 yılının bir döneminde yeniden kısa süreliğine çıktığı Bob Seger turnesinde Little Feat grubundan Bill Payne ve Fred Tackett'la tanıştığını söyleyen Sean Murphy, kısa bir süre sonra bu grubun albümlerinde vokalist olarak yer almaya başladığını belirtiyor. Evet, şimdi yine söze burada biraz ara verip sıradaki parçasını dinleyelim. Against the Wind.

Bu hafta 1 Haziran'da yayınlanan Brand New Blues isimli yeni albümüne yer verdiğimiz şarkıcı sanatçımız Sean Murphy, 1993'ten 2009 yılına kadar Little Feat grubunun üyesi olarak kariyerini sürdürmüş. Aynı dönemde Bruce Hornsby, Joe Walsh, Glenn Frey ve The Moody Blues'la da turnelere katılmış. 2009 yılına geldiğinde artık başladığı yere, yani blues'a dönmek istediğini ifade eden sanatçı, Coco Taylor, Etta James, Big Mama Thornton ve Big My Bell gibi ustalarının yanında kendisine de yer bulmak istemiş. Evet, şimdi gelen parça Killing Time.

2009 yılına değin Little Feat grubunun tam zamanlı üyesi vokalist olan Sean Murphy, Living the Blues isimli ilk solo albümünü The Sean Murphy Band adıyla yayınlamış. Bunun ardından 2010'da Trouble with Lovin' ile devam eden sanatçı, dinlemekte olduğumuz 12. solo albümüyle kariyerini sürdürüyor. Şimdi gelen sıradaki parçası Flatlands.

Gerek ana vokali gerekse tüm geri vokalleri üstlenen Sean Murphy'nin yanında albümde kendisine eşlik eden müzisyenler şöyle sıralanmış. Gitarda Tommy Stilwell, davulda Tom Del Grosse ve bas gitarda da Mike Means. Tuşlu şarkılarda ise Anthony Saddick'in yer aldığı albümden gelen sıradaki parça Just As I Am.

2013 yılında Ask for the Moon isimli albümü ile yılın en iyi kadın blues şarkıcısı ve yılın en iyi modern blues albümü dallarında iki blues ödül de kazanan Sean Murphy, 2015 yılında ise Loretta isimli rock etkileri taşıyan albümünü, 2016 yılında blues, rock ve gospel etkileriyle dop dolu It Won't Stop Raining albümlerini yayınlamış. Şimdi 12. solo albümü Brand New Blues'dan gelen parça Take My Kiss Up Off Our Lips.

Sean Murphy yayınladığı solo albümleriyle az önce belirttiğimiz blues müzik ödüllerinin yanı sıra 3 kez de Grammy'ye aday gösterilmiş. Sahip olduğu şarkıcılık yeteneğiyle blues'dan rock'a ve Herbie Hancock'la yaptığı çalışmalarla da caza kadar geniş bir yelpazede kendisine yer bulan sanatçıdan şimdi gelen parça I'm Gonna Take the Money.

Kariyeri müziğin pek çok tarzında şekillenmiş olan şarkıcı Sean Murphy'nin Brand New Blues isimli albümünden şimdi gelen parça Big Girls Don't Cry.

Sıradaki parçada Sean Murphy'nin vokalde, Tommy Stilwell'in ise gerek gitarda gerekse eşlikçi vokalde karşılıklı soru-cevap yoluyla sohbet ettiklerine tanık oluyoruz. Evet, Love Me Like You Used to Love Me.

Bu haftanın bluzun tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Robert Schumann'ın 3. senfonisini ve Felix Mendelssohn'un piyano ve yaylı çalgılar için Opus 110 Re Majör Sekstetini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Richard Wagner'le başlıyoruz. Bestecinin kaleme aldığı son eser olan Parsifal Operası'ndan orkestral bir bölümü Engelbert Humperdinck düzenlemesiyle Rafi Armenian yönetimindeki Kanada Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Richard Wagner'in Parsifal Operası'ndan bir bölümü Engelbert Humperdinck düzenlemesiyle Rafi Armenian yönetimindeki Kanada Oda Müziği topluluğundan dinledik. Rönesans döneminde klavyeli çalgılar için kaleme aldığı eserleriyle tanınan Giovanni Maria Trabacci'ye ait 3 çalışmayla devam ediyoruz.

1575-1647 yılları arasında yaşamış üretken bir besteci olan Giovanni Maria Trabacci'ye ait 3 eseri Klasen'de Enrico Baiano'dan dinlediniz. 15. yüzyıl bestecisi Johannes Ockeghem'e ait Intemerata dei Mater adlı koral eser var sırada.

Johannes Ockeghem'in Intemerata Dei Mater adlı eserini Hilliard Vokal Dörtlüsü'nden dinlediniz. Alexander Glazunov'un 1894 tarihli Opus 51 Fa Majör 2 numaralı konser valsi ile devam ediyoruz. Kazuyoshi Akiyama yönetimindeki CBC Vancouver Orkestrası seslendiriyor.

Alexander Glazunov'un Opus 51 2 numaralı konservansını Kazuyoshi Akiyama yönetimindeki CBC Vancouver Orkestrası'ndan dinlediniz. Johannes Brahms var sırada, bestecinin 1879 yazında kaleme aldığı Si minör 1 numaralı rapsodisini piyanist Stephen Osborne seslendiriyor.

Stephen Osborne, Johannes Brahms'ın 1879 tarihli Opus 79 Si minör 1 numaralı rapsodisini seslendirdi. Estonyalı besteci Rene Espere'nin 1996 yılında kaleme aldığı Festina Lente başlıklı koral eseriyle devam ediyoruz.

Espere'nin Festinalente başlıklı eserini bestecinin eşi Evi Espere'nin yönettiği Tallinn Müzik Lisesi Oda Korosu'ndan dinlediniz. Robert Schumann'ın bestelediği son senfoni olan Ren alt başlıklı Opus 97 Mi Bemol Majör 3. Senfonisi var sırada.

Schumann'ın 3. senfonisini Ilan Volkov yönetimindeki BBC İskoçya Senfoni Orkestrası seslendirdi. Geç barok dönem bestecisi Henry Eccles'in keman için 12 solo adlı sonatlar dizisinden en çok seslendirilen sol minör 11. sonatla devam ediyoruz.

Eklesin sol minör 11. sonatını klavsende Yermen Sprose'nin eşlik ettiği kemancı İlya Korol seslendirdi. Programımızın bu bölümü Felix Mendelssohn'un 15 yaşındayken piyano ve yaylı çalgılar için yazdığı Opus 110 Re Majör Sekstet'le sona eriyor.